Sevimlik radyo anlıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin təşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küy kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle, üzülmez melodiya programımızda. Ken ondakta bu muziki gülzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Ken ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet. Merhamet.

Radyon uşu dostlar, bir balı bağışken de 14 yaşı kırıp kalan bozumu kokuncaklıkıdın daim başkalarının bozak kılışı uçuraydıken. Bir günü mektepte cidalını pulgu seti aladığan nait küştüngür bir bala onunla ''Ey, ben bile ilişi alamsa'' depla bir iştiriplı jik tüvütüp doğu. Bir muşkımı çıdımaydıgan dep kopallık bilen tıllap ğururuğu deyipti. Elika balının gepi onunla bek ağır kepti. Şu gündün itibaren o beden çinik durup küçük buluşka bel bağlaptı. Gezdiki besilgan çinik iş kösetmesi bu işe her günü çinik işini başlaptı. Zadılı toktup koymaptı. Bara bara toplagan tecrübelerge asasen bir yürüyüş çinik iş usullarını mı tepip çıkıptı. Külle ütüptü, ayla ütüptü. Onun bedenindeki bölcüm göçlerimi naitli terakki kıp yoğunaptı. Кейін халықаралық беден гүзелләштіріш мұсабықысыға қатнышып, түрлік мұсабықыларда чемпион бопты. Бір кетім яна төмір жолының тоқтатқыш станциясында төмір зәнжір білен нұрғын мұхбір ва тамашабинның илхам білен 72 тонна келдіған вагонны

Radyo oluşu dostlar, pürset doğrusu da gep çıkıp kalsa, nurgun kişiyle pürsetini çın tutuş gerek, herkes koldun bəməsi gerek deyişudu. Ama turmuşta aşındak diyen kişilerden bu, pürsetini qadırlamaydı Allah çıkıp kalıdı. Ya ki, pürsetini qadırlamaydı ehvallarımı pat pat sadır bop durdu. Endi turmuşta çok küçük yaş pürsetler kep durdu. Ali Mektep imtihanını ötenmeyi pürsetini ketküzüp koyan yaşlarının mı? Yani kaydının okuş pürsetleri bağ. Ondan başka erkanlık yaştaki kişilerde özgü masalda kaydının ügünüş pürsti, işleş pürsti, hizmet kılış pürsti, bilim aşırış pürsti, tallaş pürsti, özünü cemiyeti namayan kılış pürsti, artıkçılıklarını cari kıldırış pürsti, keskin rekabette şu rekabetki katmış pürsti katarlıkla bağ. Emdeki gep bizden şu pürsetlerini baygı alışımızda. Pürset koya bir çakmak, hıp kılıp öter, tes onu tapmak. Demek bu söz na aydımı cahide eğitilgan. Yani bir kısım kişiler pürset işkinin tüyü ikiye gendi mi közünü jumuvalıdı. Közümü kömez kisilip ötküzü bitirdi. Ahır nim buldu, pürset gitip kalanda puşayman ilgide onu izleydi. Elbette, hiç kimden bundak puşaymanda kağız yok. Emeliyette pürset sizden ayetiniz ya ki tünü gününüzde emez. Belki del bugününüzde mevcut. Çünkü sizden hakiki yaşaydığa vaktiniz ötmüş mü emez, kelgüsü mü emez. Belki hazır ki vaktinizdir. Pürset her vakit, her cayda bizgi sahidek ergişip yürüyüdü. Açkoş bizden onu bayıkışımızda ve onundan ünümlü paylanışımızda. Her işte pürsetli ketküzüp koymaydı. Muhabbetiyet sizi yar bolsun. Güzel nakşılarımız devamlı sevgilerimiz.

Radio dostlar, biz çoğunlarımızın terbiye köygen balıken cuma degen geplerini her vaxt anlayıp kalımız. Onda olsa, bizden nezirimizdeki şu terbiye köygen kişi zadı kandak buludu. Terbiye köygen kişilerin alametleri mandak buludu. Birinciden, vakit kırayı kılıdı. Meyli yığın ya ki uçuruşkı basın terbiye köygen adam çokum vakit kırayı kılıdı. Ula kesten keçikmesi mi? Bırak keçikip kılıçının baldırkaya geldiği için görmezsizlik geldikini bilirdi. Gep sözü cahidi buludu. Terbiye köygen kişi ezelden başkalarının gepini bölüp etmeydi. Başkalarının gepini ahırgıcı anlap boğan dinkin andın karşı tarafının gepini toluklaydı ya ki özünün göz karşısına oturup koydu. Mulayim buludu. Başkalar bilen sözleşip atkanda aman karıştırıp yüzünüp zihnini yığıp estağidlığını ifadeleydi. Herkes başkışlarını kılıp karıştırıp

Şeymit Radyo Anlıkçılığa Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısının bugünkü kümmetliklerimdir imanım işe ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlığınlığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş olduğunu turvat hemen. Bırak ertedeki programımız tekimin nadir. Anlaştığını herkes unutup kalmağı sile. Eğer programlarımızda vaktada anlayamayı kalan bozsanla, stansımızdan radyo toruğa kırıp, kalıgan vakitte kalıgancı anlasanla buludu. Bugünkü programımızdan Mesul Muharriri ve kırış türgütçisi Amangül Habibullah, nazaretçisi Bahtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, silahının dostunla Abdursul Abdurrahim.

программа Merkezi Halk Radyo Stansiyası'nın Beijing'den berip atqan programmasi. Her oglishingizning qimmati bor.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 7. ayının 10. günü, Cüme. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızını başlayımız. Ben Bahtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben Gülbekrem Muhtar. Bu kitimki haberlerimizin asası mezmuni tüvendikçe. Xi Jinping, Fujian, Quanzhou'nun Jinjiang şehirdeki bir ayak zavutudu yüzbegen ot apti vakası doğrusuda mühim yol yoruk berip, türlü köşürün xayıp xatarını çoğunkur təşürüp, tüzep, bihatar işlep çıkırış tedbirlerini əməliyleştirişini puxta incik tutup, eğir ve pavquladı zor hadislerinin yüzbeyirişinin qatdi aldını ilişkiyerek dəb təkitildi. Li Chang təsdiq saldı. Başçı Xi Jinping'nin Dövlət Pen Texniki Mükafatı yığını, Şiki Akademiye Akademilikler yığını, Cungo Pen Texniki Cemiyeti'nin Memleketlik 11. Kurultayda kılgan mühim sözü kızgın inkas kozgadı. Li Chang, Nambiye Zongtun bilen körüşdi. Din Shuzhang, Şiki Akademiye Akademilikler yığınının 2. kıtımlık umum yığında, Partiya Merkezi Komiteti'nin pen texniki işleri doğrusudaki türlük orullaştırımlarını əməliyleştirişini bütün küçü bilen çın tutup, yuqur səviyyelik pen texniki arqalıq özüge tayınıp kudret tipişini tez ilgiri sürüş gerek dəb təkidildi. Goyen 15. 5 yıllık karbonini çok kımmetki yetküzü şerket layihesi tarqatdı. Cungo Kompartiyesi Merkezi Komiteti Bengontengi, Goyen Bengontengi, kelkündün müdafiyeleniş, kurgakçılıkı taqabıl turuş hizmetini bütün küş bilen yaxşı işleş toğırsızki uxturuşun tarqatdı. Xi Jinping, yeni dəvir cungoçu sosializm ideyesi ve dünya xalqara muhakimi yığını yeni çöndü ötküzüldü. Amerika armiyesi İran'nın Bushir yadro elektr stansisi qatarlıq caylarına hücum qaldı. İran, trayektoriyelik başqurulduğun bomba koyup berip, Amerika'nın əsləsige zərbi bərgəlikini etdi. Əmdə diqqətinizlər, xəbərlərimizin təfsili məzmunlarda bolsun.

etdi. Mablag köpaytish surati, mablag selish zichligi, makallashish unumi yuqori holatni saqladi. Bimavi Jungo rayonining raisi Zojun munlarni bildirdi. Ko'p tarafli xiris oldida Jungo iqtisodiy kuchlik elastiklikni namoyon qildi. Yaqinda Jungo iqtisodiy asosiy qurilish, tashqi savdo, fan texnikada yangilik yaratish qatorliq ko'p sohalarda 1-oydan 5-oygacha bo'lgan natija qayg'izni e'lon qildi. Jungo'ga mablag' selish bozor qatnashchilarining o'rtaq tunishiga aylandi. Bu bozorning Jungo iqtisodining elastikligini e'tirof qilganligini namoyon qilib qolmay, yana dunyodagi korxonalarning aniqsizlik ichida gullanib taraqqiy qilishni muhim tayanchga ega qildi. Bayer retsiplik to'g'ri ishlari bo'limining dunyo ijroiya muavin lideri Kristian Longmer munolarni bildirdi. Navbatdagi tez o'zgarayotgan dunyoda muqimlik va oldin mo'lcharlashchanlik Jungo'ning muhim afzalligi. Jungo'ning oldini ko'rarlik va yangilik yaratish jihatidagi afzalligi tadrijiy gavdalandi. Bayer Jungo'ning dunyo tibobatchilik to'g'rigarlikda yangilik yaratishdagi yadrolik strategik bozor va muhim hamroh deb qarab, ishlab chiqarish, o'rganish, tadqiq qilish, yangilik yaratish, mablag' selish ishlari mos qadamda o'rtaq ilgirlaydigan tibobatchilik to'g'rigarlikda yangilik yaratish ekologiyasini davomli barpo qildi. Bu yil 6-oyda Jungo yuqori texnikalik yasamichilik setvelishini boshqaruvchilar ko'rsatkichi 53.5% yetib, yasamichilik umumiy gavdasidan ko'rinarlik yuqori bo'ldi. Yuqori texnikalik yasamichilikning taraqqiyoti sijil yaxshilanib, yetaklash roli yana kuchaydi. Jungo'ning ahliylashtirish, yeshillashtirish, yog'urish musobaqasi sijil ilgari surilib, taraqqiyotning yangi quvvati muqim oshdi. Yasamichilikning tipini o'zgartirib, darajasini o'stirish, ko'ni yangi quvvatni davomli almashtirish, fan texnikada yangilik yaratish iqtidorini tez o'stirish qatorliq dunyo zavodidan dunyo bozori va yangilik yaratish egizligigacha Jungo'ning raqobat kuchi davomli oshdi. 2026 yılının oldingi yarmida Tesla dunyo bo'yicha 838 ming to'kliq avtomobil topshirgan bo'lib, buning 20 dan ko'piragi Tesla Shanghai darajadan tashqari zavodidan kelgan. Tesla shirkatining muavin lideri Tavlin munolarini bildirdi. Shanghai darajadan tashqari zavodi Tesla'ning dunyodagi muhim ishlab chiqarish bazasi va eksport markazi bo'lib, eksport qilinadigan avtomobillar Osiyo Techokyan rayoni, Yevropadagi necha o'n bozorni muqim ta'minlaydi. Jungo tadqiq qilib ichish kollektivi yetakchilik qilgan avtomobillar davlat ichi bozorlarida olqishga erishib qolmay, yana Koreya, Singapur, Tailand, Avstraliya qatorliq nurg'un bozorlardami orqa-orqadan ishlatishga topshirildi. Ta'minot ehtiyojni qondiralmadi. Jungo bozorida ehtiyojning yangilanishi tez, amaliy qo'llanish manzarasi mo'l bo'lib, yerlik qurilish va yangilik yaratish kollektivining iqtidori tadrijiy butun dunyoga nab yetkazmoqda. Shveysariya Lausan xalqaro boshqarish taraqqiyot shoyuani yaqinda e'lon qilgan dunyo raqobat kuchi to'g'risidagi 2026 yillik dokladda Jungo 12-chi o'ringa o'tdi. Xalqaro savdo sohasidagi zotlar umumijlik mundaq deb qaradi. Jungo'ning ko'lamlashish, tez yangilik yaratish jihatidagi o'zgacha afzalligi Jungo Pursti 2.0 ning muhim tayanchiga aylandi. Jungo butun dunyoni texim zo'r bozor foydasi bilan ta'minlash bilan bir vaqtda kun siri ko'payayotgan yangilik yaratish foydasi yaratdi. Filip bu yil 3-oyda Jungo'ning klinikalik ehtiyojini asos qilgan Shenyang yangilik yaratish markazi tadqiq qilib yasagan Suju ishlab chiqarish bazasi yasagan yangi tipdagi ahli tahlidiy o'rin belgilash CT'sini e'lon qildi. Hozir Jungo'da dunyo bo'yicha tunji qitim tarqitildi, endi tadrijiy dunyo bozorga mulozamat qiladi. Hozir Filip Jungo'da 5 chong yangilik yaratish markazi va 5 chong ishlab chiqarish yasash bazasi o'rinlashtirib, tadqiq qilib ichish, yasash, ta'minot zanjiri va mulozamatni qoplagan yangilik yaratish tizimini shakllantirdi. Filip Dunyo ijroiya komitetining a'zosi, Buyuk Jonghua rayonining lideri Leuling munolarini bildirdi.
Жонго дунияви рақабет күчіге иге яңалық ярты системісі құрылышны тезілді батуды. Кән келиника саасы, ечі бітілген яңылық яртыш экологиясы, мөкеммел кәсіп зәнжірі вә ұқтысастықлар системісі дөәлі талқыған карханыларының өз зімініда яңылық яртышыны қанат ейдіріп, дүнияның яңылық яртышыны ілгірі сүрішіге кән бошты қазырлап бәрді. Şirket Jungoda davamlıq çoğunqur hiltiz tartıp, eçe vetligen yanılıq yartış ekologiyesigi tayinip, Jungodun kelgen teximi köp yanılıq yartış neticilerini tez süratte dünyaya yüzlendirdi. 2026 yılı birinci pesilde, L'Oreal şirketi Jungoda bir xanılıq san boyca otura yukarı işini şıkaşırıp, bulturqıdın körnerlik tezleşti. L'Oreal'nın Şimali Asiya lideri ve Jungo'nun baş icraiye emeldarı Bo Wenxiang bunlarını bildirdi. Meyli kölem iş süreti ya ki bazarının canlanış derecesi bolsun, Jungo'nun istimal bazarı birinci orunda durdu. 15. 5 yılda Jungo bazarı çet el karhanılığa bazar paydisi beriplik almay, teximi muhimi istimal derecesini östürüş, yanılık yartış ekologiyesi, rakamlık energiye ve içibetiş, hemkarlışış ortak türkü buluş porusti yartıp berdi. L'Oreal başını ahırı kat'i şençi ve uzak muddetlik vədisi bilen Jungo bazarını çoğunqur qezip, Jungo'a məbləq selişinin kəlgüsüge məbləq seliş ikəllikigi kat'i şendi. Əmibab ilikdir davalı şirkti yerşari icraiye muavin lideri, Büyük Jungho rayonunun lideri, qoşimcha baş icraiye əməldari Songwei üçün bunlarını bildirdi. Jungo yerşari yasaş merkezi bulupluq almay, teximi muhimi əla süpətlik yanılıq yartış tüpırqi və şaraiti bar yerşari davalaş pən texnikisi da yanılıq yartış motorunun biri. Əmibab ilikdir davalaş şirkti Jungo'nun ehtiyacının başlanış noxtısı qilip, dünya tətqiq qilip yartış sistemisi bilən çoğunqur həmkarlaşıdığan yanılıq yartış yolu da çanturdi. Bultur yıl ahırda Tianjin bazısıgı caylaşkan həmibab ilikdir davalaş magnetlik rezonanis şərqi yerim şar baş iştabi tətqiqilip yanılıq yartış mərkizi rəsmi şıxkirişdürüldü. Bununun ilgiri orunlaşdırılgın Beijing, Shanghai, Jiangsu'nun Wuxi bilen 4 çoğun yanılıq yartış noxtisinde şəkilləndürüb, Jungo'daki bütün işləp çıxırış liniyesi, bütün zəncirlik yerlik yanılıq yartış sistemisini bərpa qıldı. Amerika Jungo Soda Memleketlik Komiteti elan kılgan 2026 yıllık Jungo Soda Muhitini təşürüş neticesi de görsütülüşçe, ziyaretini kubul kılgan 92% karxana 2025 yılı Jungo'daki kəsbide payda alğallıqını bildirgen. Jungo Avrupa İttifaqı Sodigarlar Uyuşması elan kılgan 2026 yıllık soda işençini təşürüşte görüstüleşçe, 75% karxana Jungo'daki işlep çıkırış ünimi dünyadaki başka rayonlarına kadın yukarı edip kargan. Jungo yukarı seviyelik sırtkı içivetişini qat'i təvrinmeyi olğısıl jitip, ərqaysi devletler bilen oldun qatardaki texnika ve neticilerden hem bəhirlenişte çan turup, içivetiş hem kırılışış arqılıq əvrişimligini aşırıp, ortak tərəqiqiliş arqılıq kəlgüsünü yaratudu. Louis Defrifas Grohi Şimali Asiya rayonunun baş icraiye əməldari Çin Jiayuan monolarını bildirdi. Jungo'nun muqim işivatqan iqtisadi, yanılıq yaratış arqılıq tərəqiyatqı türkü buluş əndisisi, gayet zor bazar yoşurun küçü və içivitilgən ticaret soğudu muyeti hayati küşki tolgan. Ehtiyacı köp mənbəlik yokuri yoşurun küşki ige bazarını ortak şəkilləndirdi. Şundaqlı bizning uzaq müddətlik çoğunqır tərəqiyatqı bolğan işençimizni yanımı küçü etdi. Jungo Louis Dreyfas Grohi'nin strategilik işiş bazarı bulupluq almay, teximi muhimi karxanının pən texnikide yanılıq yaratış və ilğar işləp çıxırışını qanat yeydürüşdü ki, oldunqı səbbazisi. Louis
Дерифас Джунго базарының тәрәқият порстыны дауымлық егіліп, өз зіміні да тәтқиқ қылып ярытыш, ішләп чықырыш, пішіғылып ішләш вә тәмінат зәнжірі іқтидарыны дауымлық күшейтіп, баш аяқ халқа әмкарлық әмірақлары білін бірлікті, Джунго білін дұния езігілігі вә емәклік тәмінат зәнжірінің бағылнышчалықы, мұқимлықы вә ұзақ мұддәтлік әуірісімлікіні бірлікті ашырышыны күтмәкті. Bu yıl 6-cı ayda çət əl məbliğdən paydınləb, asasını müstəkkəmləb, qorulmını sərxillaşdırışını ilgiri sürüş hərəkət layihəsi sırtqı ilan qılındı. 15 türlük tədbir Cungunun çət əl məbliğini cəlib qılıb, saxlanma miqdarını muqumlaşdırış, aşırma miqdarını kəngəytiş, sübətini östürüşünün eniq yol xəritisini sizib bərdi. Zermu Fisher Cungu rayonunun lideri Fang Mingji monularını bildirdi. Әркет лайәсі чәт әл мәбліғі қарқанылырының ұзақ мұддәт Джонғу базырда чоңқұр елтіз тартышыға илхам бә мәдәт беріп, чәт әл мәбліғі қарқанылырыны қатыржам мәбләқ сәліш, қатыржам тижарат қылыш имканиетіге ие қіліп, Джонғуының ечі бітіш дайырысыны қәт'і тәуірінмей кеңайтыш ирадысыны намайан қылды. Өткен 5 yılda Zermo Fisher Джонғуда тәтқи қылып ярытыш вә ішләп чықырышқа 1 миллиард юанге иқын мәбләқ салды. Yerlik məsulat liniyəsigə məbləq səliş 30 nəçxil yadroluq məsulatını öz içiga alğan. Xromografiya süpsi, spikter məsulat liniyəsi Cungoda yasaşını işqaşırdı. Zermu Fisher 15-ci 5 illik planğı yüzlənib, yerlikdiki orullaşdırışını yanımı çonqırlaşdırıb, bio doğru yasaş, ilmi tədqiqat, davalaş, sağlamlıq və əməli bazar sahasidiki texnikidə yanılıq yaratışını davamlıq ilgir sürüdü. Tavlin bunlarını bildirdi. Cungu bazarı çokum tallındıgan tür. Meyli derecden taşkırı çoğun külemlik bazar, mükemmel hem evrişim təminat zənciri bolsun, ya ki sicil koyup verilgen yanılıq yartış kuvveti bolsun, ikinci Cungu'nu tipiş nait tez. Tesla Cungu'da davamlıq çoğunkur yıltız tartıp ve tereqi kılıp, Şanghay'ni tokluk avtomobil ve energiye saklaş hemkarlıqdaki dünyavi ülge bazısı aylandırıp, Cungu'daki hemrahlar bilen birlikte uzak müddet öz ara menfaat yetküzüp, ortak payda ilişini işgaşırışını halaydı.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da icdahat bilen izdinovatkan, izdiniş damı da alğı ilgirləvatkan radyo anıqıcılar. Muşu vaxtanla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanıp karışalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021-li 9 ayının 1-ci günü Merkezi Komitet Partiya Mektibinin küzlük okuşu mevsimi 30 yaş, yaş kadrlarını terbiyeleş kurusunun içiliş mürasımı da kılgan, tırışıp çoğun işlerini kılalaydıgan, muhim vazifelerini zimmisiga alalaydıgan, tayanç ixtisaslardan buluş gerek namlıq sözünün bir kısmını anladım.

Әмілетін чықш қылышты чың тұрышының алдыңғы шәрті әмілетке чоңқұр чөкіш, әмілетін түшініш. Мұшында қылғандыла, әқиқәтіне әмілеттін үздігілі болуды. Оқшашла, әқиқәтіне әмілеттін үздәш позициясы болғандыла, әмілетке чоңқұр чөкіш, әмілетін түшінішке әхмет бәргілі болуды. Әмілетін түшініш үшін тәшүріп тәтқи қылыштың ібарет бұ асаси махаретін игіләш керек. Hazır her kaysi terepler tevşürüp tetkik kılışka ehmiyet beri vatıdı. Lekin teyhimi zor küş serip kılış gerek. Muhimi tevşürüp tetkik kılışta çonkor emeli buluş. Yüzek gibi bu kılıştın. Şekilgi aynıp kılıştın sakınış gerek. Tövengi nezer silip, tövengi çüşüp, bütün vücudu bilen işlep, birinci sepki çöküp, yırakı mı, yıkıngı mı verip, Yaxşısını mı, nacırını mı görüp, kadırla amının mahtışını mı, tənqidini mi anlap, əhvalını əqiqi türde iniq iyiləş gerek. Hazır alaqa nait tərəqi kıldı. Telefon biriş, ündidarda əvətiş, material körüş arqılıq mı, nurğun əhvalladın xəvərdar bolğulu boludu. Lekin nemeli digən bilən bir vasıtı bolmağalıq üçün, nəx meydandı körgəndək, Yüz tıranı anlığandek, bir vasıtı soğurğandek ve köpçülük terep-terepten pikir katnaştırdığan muzakiredek hakiki canlıq bulmaydı. İlgiri kolunup gelgen noktada durup təşürüp tətqi kılış. Kuşkaş operasiyası kılıştek təşürüp tətqi kılış usulü yeli hem əsqatıdı. Biz hazır noktada türlük sınaqlarını kılıp, muhabiqiyetlik bolğandinkin tədirci kinayeti vatımız. Manı bu, Kuşkaş operasiyası kılış usuludur. Asasi katlamğı çöküp, teximi muhimi asasi katlamğa kümülünü berip, rastgepni anlaş, hakiki ekvalını küzetiş, meselini hakiki tətqi kılış, hakiki meselini tətqi kılış gerek. Köz-köz kılış şehlide təşürüp tətqi kılış, təştek mənzirsi şekilde təşürüp tətqi kılış.

0: سیله بلن کار بولمای واتو دو. یعنی بعضله جهانسازلق، یومولاق تاوزلق قلب، گپ قلش، اش قلش دا، اشنن کلشیگه، وزیتنن یولنشی قراب، دولقونگ بیقب ایقا واتو دو، شمالگ بیقب ایقا واتو دو. بو پارتیویلیک پرنسپگی خلاب، اونی قطی تزدش شرط.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Biz bugünkü ügün iş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 9. ayının 1. günü Merkezi Komitet Partiye Mektibinin küzlük okuş mevsimi otur yaş, yaş kadırlarını terbiyeleş kurusunun içiliş mürasımı da kılgan, tırışıp çoğun işlerini kılalaydıgan, muyum vezipilerini zimisiga alalaydıgan tayanç ıhtısaslardın buluş gerek namlı sözünün bir kısmını

Bugünkü programımız müşerda yerleşti. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Tanıklıla, stansımızın başka programları da bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programımızda bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programımızda avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programımızda yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilganda, bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Tasla'nın yadıda boğundak, biz bu bir kanç günlük programlarımızda Asigül Qopur'nun Öndidardaki Nazının namlıq hikayesinin aldan kısımdan anlatkandık. Onun en düşkün, en azaplıq günlerde Öndidardaki Selkin onunla hemrah boldı. Her vakit onunla təsəlli ve mədət berib, onun onuşsızlık ötkildin tezli ötüleşiği yardan bədi. O bəzde özün ayalığı yüzgilemeydiğinde kes qaldı. Ama Selkin her vakit məyin şamalığı oxşaş onun kalbeyi şunğup kirib, onunla şerin toyğulanı toxtumasını ataqıb duradı. Ondaq da bu sırlıq ayal ızadı kim? Bula qızıqsanla, dekıtınla devamlıq bugünkü radio jurnal programımızda oranlaştırılığan Asigül Qopur'un Öndidardaki Nazının namlıq hikayesi de bolsın.

0: Ada saat bağçığı berip 10 kilometr jügürüp kelamdıq.
1: Oy, buludu acab yaxşı.
0: İlgiri tamak yemizde biz işittik ya da şazır bili çiniqimiz de biz işittik bolduk mana.
2: Ha, yana bir ketim oynamdıq. Eskişe, hey top oynayımız. İlgiri tor oyundu bəs işittik. Hazır çiniq işte bəs işimiz. Ah, çok kısa yana bir az gayret kılsam da çıkırken ben. İlgiri bikahçılıklı kart oynaydım. Hazır daim takı çıkım he. Salametli giyen bağın sırı yakışı yok git pardon.
3: Tensaklık zor baylık. Emmeyle çınıkışı ehmiyet bir eyli.
4: Kadirlik dostlar, ayrıplanıca o

0: سیگن خیاردن کیل دگاندو. ایروپلان دوترگاندو مندخ بر مثلا نویل پاکان متناس نیمیشچن یپ قلادیک ایروپلان 10 من متر اگزیکت اشکاندا پتن کابین کدیکشلانن هم مسی یتالیک اکسیگن قیریشلایدو. قسقم سابلی کوچش نیت شندرگل بوسوما اوندخ تا ازون یولوک 10 نت ساعتی کوچش یاریاندا ایروپلان بدن مسی دیک هواگا کندخ کپالت لقغل بولادو. البته دینوز یوزدن قانچ اگز بوسا هوا شونچ شلان بولادو. Adatda, dengiz yuzidan 8000 metr egizlikda kishilar nafas olishda qiynaladi. Ammo aeroplanning uchish egizligi odatda 10000 metr o'pchirisida bo'ladi. Bunday egizlikda odatdagi qoida bo'yicha aytganda, kishilar nafas oladigan oksigen eng tayin shalom. Ammo ba'zi xalqaroliq navbatchi aeroplanlar mushundaq muhitda uda 10 necha soat ucha oladi. Bu qanday ish? Aeroplandagi oksigen nadan keladi? Acaba aeroplanning ichki qismi oksigen bilan ta'minlandi? Aeroplandagi motor tizimisi va havo tanqishi tizimisi eng muhim halqani o'z ichiga oladi. Sirtki havo yelpigish yaproqchasi orqali aeroplanning motoriga simirilgandan keyin motorning ichidagi kompressorga aygishib havoni ko'p qitim qisishga bo'ladi. Qisilgandan keyin aslidagi shalang havo qaytadan to'lib, uningdagi oksigen miqdori zo'r darajada oshadi. Xuddi perislangan pechenyega o'xshash. Albatta, bu xil havoni qisish perislangan pranik yasagandek undoq oddiy emas. Qisish jarayonida havo hajmining tez sur'atda tuvalishiga aygishib uning temperaturasi o'rlaydi. Ba'zida havoning temperaturasi hatto necha yuz sentigradus deyiladi. Bundaq yuqori temperaturni nafaslanishga ishlatgani bo'lmaydi. Shunga havo siqilgandan keyin havo tanishuvi tizimisi havoning temperaturasini tanishish, tizginlash, suzish qatorliq bir qator mashg'ulotlarni ishlaydi. Mushunda qilgandilar eng oxirida erishgan oksigenning sof bo'lishiga hamda temperaturning muvofiq bo'lishiga kapolatli qilg'ili bo'ladi. Andin aeroplan bo'limisiga yetkazilib, yo'lovchilarning nafaslanishiga kapolatli qilg'ili bo'ladi. Biroq aeroplandagi havo amaliyotda suvsizlanib bir taraf qilindi. Bu mo nurg'un kishining bir necha soat aeroplanda o'tirgandan keyin terisining texmi qurg'oqlashib ketadiganligining sababi. Bu xil pirislangan, suzilgan, suvsizlantirilgan havo aeroplandagi oksigenning asosiy manbasi. Yuqorida aeroplandagi oksigen manbasining motor orqali ta'minlanganligini bayon qildim. Aeroplandagi motor buzilmasa, nazariyada aeroplandagi oksigen uzilmaydi. Shunga yuqorqilarda bir oldingi shart mavjud. U bo'lsa-mu, aeroplanning motoridan tashli ko'rilganda, aeroplan bo'lmasida oksigen yetishmasligi ahvoli ko'rildi. Aeroplan yuqori havo bo'shlig'ida besin va oksigenni yo'qotgan zamon uning oqibatini tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. Iqim miqdorini kontrol qilish klapanining roli aeroplan motorining havo kirish besimi va may qabul qilish miqdorini tanishish. Iqim miqdorini kontrol qilish klapani etib-etilib, aeroplanning uchish egizligi 4500 metrga yetganda, aeroplanning ichki qismida besim va oksigen yetishmasligi hodisasi ko'rildi. Besimni yo'qotish va oksigen yetishmaslik xuddi bir jub ayrilmas ochsinlarga o'xshaydi. Besimni yo'qotish muqarrar holda oksigen yetishmaslikni keltirib chiqaradi. Ammo aeroplanda oksigen yetishmaslik faqat besimni yo'qotishda emas. Uningdan boshqa motorda kashli ko'rilsa yoki motor to'liq harakat qilganda kabinkada oksigen yetishmaslikni keltirib chiqarishi mumkin. Yuqori ahvol yuz bergan zamon aeroplan boshlig'i bir qator jiddiy tadbirlarni qo'llanishi kerak. Masalan, uchish egizligidan tushish, mushunda qilgandilar aeroplan bo'limidagi yo'lovchilarning bexatarligiga kapolatli qilg'ili bo'ladi. Ammo motordan boshqa kabinkada oksigen bilan ta'minlash uskunasi yo'q deb qolmang. Amaliyotda aeroplan bo'limining ichki qismida yana bir yurish mustaqil oksigen manbasi bor. U bo'lsa-mu jiddiy oksigen bilan ta'minlash tizimisi. Xatarga yo'liqqanda jiddiy oksigen maskasi avtomatik tushib, andin yo'lovchilarni oksigen bilan ta'minlaydi. Bu xil oksigen andin aeroxon qiz ko'pchilikni o'diqib ketmay, oksigen maskasi taqishga buyuruydi. Yo'lovchilar oksigen maskasini taqqan zamon bir ximiyalik jarayon boshlangan bo'ladi. Bu jarayonda bariy oksid, natriy xlorat va kaliy xloratni qizdirib, oksigen qo'yib berdi hamda qo'yib berish jarayoni nihoyatda muhim bo'ladi. Gerçi oksigen maskisi en ahırkı oksigen tosqı bilen təmillisi mu, ama maske izcil oksigen bilen təmilliyemeydu. Kimiyelik reaksiya ahırlaşkan dengin maskedeki oksigen xorab tügeydu. Şuna oksigen maskisi en köp oğanda 20 minut oksigen bilen təmilliyeleydu. Yukarıkı məzmunlardan şunu bilib alalayımız ki, aeroplandaki oksigenin kiliş mənbəsi pəqat işki xıllı bulub, biri motordan yasalgan oksigen, yani biri kimiyelik reaksiyadan nasıl boğan oksigen.
1: Ərqitim koçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini terib, əxlət sandığına taşlayım mən.
2: Anam muhit asıraş işçisi. O, ər günü səhər saat 4-də xizmət qilişini başlaydı. Ər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cildin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam muhit asaraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, her günü şehrimizni tazaydı.
3: Bu iş cepalıq. Lekin neçi 10 yıl işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mihrim düşüp qaldı.
4: Aca, bugün hava ısı. Kırdıttım su istiyelene.
5: Güzellik ve pakızlıkını koğduğu için muhit asaraş işçilerine ihtiram.
2: Ana, cepan çektiniz.
0: Qadirli dostum, dünyadaki en küçük qarğı yılanını bilemsiz. Qarğı yılan yine sim yılan dep matuludu. O zehersiz yılan bulup, yıl boyu taş dövüsü, çirinde yağaş, qazan dövüsü qatarlı qarangu, nemcayladı yaşaydı. Keçi derket kılışını yaxşı gördü. Bulup mu, yamğurdan keyinki keçileri yeryüzge çıkıp uzuqlık ızdaydı. Qarğı yılan yıl boyu qarangu muyeti yaşağaşqa, közünün körüşkudu çekinip, işki qarı çekitke aynılıp kalğan. Onun başka yerleri yılan qoxşaş alaydılı ki ige. Bədini mu uşaq təngiciler bilan qaplangan bulup, ağızı da çişi var. Ama onun bu alaydılıklarını inçkilik bilan közetmesiniz bayqığılı bulmaydı. Qarğı yılan hakikaten bək küçük bulup, adetta 15 cm atrapıdı buludu. Çoğraq sazanın həmisi qarğı yılandın çoğ buludu. Ondaqda bundaq küçük yılan nemi bilan ozuqlundu? Çoğ yılanın özgü xas yemeklikı boğunu da küçük yılanın mu özgü xas yemeklikı buludu. Qarğı yılan daim çümülə, çümülü tuxumi və umurtqısız canlıqlarını yeydi. Bıraq, qarğı yılan o oğluğanda başqa yılanlağı bütünləy oxşumaydı. Başqa yılanla asaslıqı ağızı bilən o oğlaydı. Amma qarğı yılan kuyruğun işildi. Qarğı yılanın tamak rısalısı da nurğulğan ziyanda şaşarətlə ba. Onaqda biz qarğı yılan bilən sazanın pərqini alıp aqaylı. Bəlkim nurğun kişilə qarğı yılan bilən sazanı arlaşdırıp qoyğan buluşum mümkün. Əmliyyətimi bu işkisini birlə qarab ayrış həqiqətən təs. Tövəndə bu işkisini adi ayrış üsul bilən tanışıp çıxımız. Birincisi, qarğı yılanın tən sırtıda kiçik qasırqı buludu, həm quyruq tərəpədə mü bir tal inçki uşluq qasırqı buludu. Amma sazan teninin sırtqı yüzü də heşqanda qasıraq bulmaydı. İkincisi, tən rəngi cəhətdə. Kuramğı yetken qarğı yılanın tən rəngi sözün ya ki uçuq kül rəng buludu. Sazan bolsa kızıl ya ki köküş kül rəng buludu. Üçüncisi, qarğı yılanın bədində roşan alqı yox, sazanın bədində bolsa roşan alqını köylü buludu.
5: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində hayatımını köydürümə. Tamaq yiyinizdə üstünüzü yurtdümə. Xizmət qılvatqınızdə ekranı yurtdümə. Öyənginizdə kitabı yurtdümə. Şikdin çıkınınızda mən fəqatla yolunuzu yoğurtışında oylayma. Ərgizmi qop-qoruq öyünü yoğurtub, qəmmətli energiyəni bekarlı ısıraq qığım yox. Mən bir çıraq. Yox çıxınızda məni öçürüm. Qaydışınızı saxlayma. Məni yoğurtsız, mən... Sizni yurtdaman.

Programımızda muhariri ve karıştırgıcısı Gülür Sürat. Mesul muhariri İmincan İsmail, nazaratçısı Arapa Tösencan. Mikrofon aldı da dostumla Mehliya İbrahim sizler için hizmeti buldu. Etki programımız teyhimi sarkıl, etkürşeli, hayır hoş, aman bulunla.

书中汲取智慧，也把走过的路标记进人生的字里行间。阅读，生活。

Sevimli radyo anlıkçılar, yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni köyler sizge hemrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalıplarının təşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlam. Çarçıgan peytlerinizde küy yukulak silam. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle, üzülmez melodiya programımızda. Ken ondakta bu muziki gülzarlıkı kadem besinde esil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yes tuygulağı tolgusu.

güzellik toludu. Kişilik hayat, mihri muhabbet arkalık kökürüdü. Köngülle en şu muhabbetin güzelleşidü. Daha olsa radyo anlıkçılarımızın köngülleri muhabbetlik nakşılarımız bilen güzellik

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Hem de Cungu'nun nezer programımızdan anlatımız. Ben Abdülhalık Ahmet. Aldı bilen bugünkü programımızdan kısıkça mezmullarına kulak salgaysalar. Partiye güllengendiler dövlet kudret tapıdı. Caylar halık turmuşa nep yetküzüştek emeli netice arkalık, ülkeniş terbiye neticesini tekşürdü. Birinci yıl ordunluğa erişken Okas Süleyman'ın tesirlik iş izleri. Tokluk avtomobil bataryasının yeni devlet ölçümü yolu koyuldu. Bu yenilaş kandak özgürüşlerini ilip geliyordu. Nongcagüey, Pağ'ın işgirisi de 40 yıl okutçılık kıldı. Yaş ösmerlerini kandak kılganı tamakiden yaraklaştır kolu buludu. Yaşangıllarda rastlılık kirelik pırkı bulamdı. Uzun ömür körüşkü paydalık boten herket kesel karman. Tövende de kıtanlar bugünkü programımızdan tepsili mezmunları da bulsun.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Devletini idare kılışta oldu bilen partiyen idare kılış gerek. Partiye güllengen de la devlet kudret tapıdı. Başçucu Xi Jinping bunlarını tekitledi. Cungucu zamanı yılaştırış, Cungu Kompartiyası rehberligideki sosyalistik zamanı yılaştırış. Çoğun partiyenin özgüce kıyın meselelerini el kılışki sergekliki ve kat'iyliki her vakit saklap, partiyenin tekimi küşlük kılıp kurup çıkandıla, Cungucu zamanı yılaştırıştan dolgun yerip, uzakçı mokum ilgirlişki kapalatlık kılgılı buludu. Partiya 18. kurultuydan bu yan, yolda Xi Jinping yadroluğudaki partiya merkezi komiteti, devletini kudret taptırış kuruluşu ve milletini güllendiriş uluq işlerinin tarihi musabisige

Hürmetlik radyo anlıgıcılar. Toğru siyasi netice karşı turguzuş ve emniyeti kürsütüş ügüneş terbiyesi kanat yaydırılgandan bu yan, Kaynan'nın Xayku, Hunan'nın Çinju meselelerge bevası yüzlenip, tüzü tüşüne çoğun tutup, kıyın meselelerine el kılıp, terakkiyatını ilgeri sürüş, halık turmuşun nep yetküzüşünün emeli ünümü arkalık ügüneş terbiyenin neticesini tekşürdü. Ügüneş terbiye kanat yaydırılgandan bu yan, Xayku şehri şehir derecelik rehberler dilonu ödügeliş mekanizmini ornatış ve mükemmelleştiriş arkalık kadrlarını birinci sebke evetip, besilip kalgan erziyet dilolarını kanun belgilim boyunca puhta el kıldı. Xayku günyo ikinci kararlık binasındaki 30 neçe öyegisi, kuruluş sodgiri rehnegi koyutuş meselesi sebebinden 5 yıldan bu yan köçmesmelik hukuku guvahnamesini alalmadı. Köpçülüklerin fikri nahayeti köp. Xayku şehirlik tabi baylık ve planlaş idarisi başlamçı bulup, Turalgu ve şehir yüzü kuruluşu, bağcı katarlık tarmaklar birleşip hareketlenip, ammada hatalık bulmasa kinişki beceriş prensipi boyunca, öy ilgilerinden köçmez mülük hukuk guandamısını ilişki yardım verdi. Xaykudki her derecelik partiye teşkilatları ügüniş terbiye ceryanı da, halkını merkez kılgan terakkat iddiasını ameliyatı körüstüp, tor ve tor satıda dava talepinin toplaş yollarını birleştirip, toplangan türlük dava talepini tüzeş tizimlikigi kırgızıp, nişallık ötkelgi ucum kılıp, merkezlik tüzep, ammanın ihtiyacını aldınk şart kılıp meselelerini oylap, tedbir belgiledi. Ügüneş terbiye kanat yaydırılgandın kiyen, Hunan ülkesinin Çinju şehri halkı bahtiyar etişine en çok siyasi netice kılıçtı çıntırıp, amma köngül bilidgan 12 cahettiki konkret meselini mahsus adam el kılıçını aydınlaştırdı. Cahı nayesi Hunyin kentide, kenet şipakhanısı her ayda doğru sitivilişki kitidigan hıracat 6000 yuandan aşıdı. İlgiri bu hıracatını kenet şipakhanısı şahsike aldın berip duratdı. Davalını sigorta sistemisi açot kılıp, isabat kılgandın kiyen naklaştırıldı. Adette bir ay etrafıda vakit kitetti. Kenet şipakhanılarının inkas kılışça, bu hıl ahval bütün şehirdeki 2000'dan artık kenet şipakhanısı da umumüzlük mevcut iken. Çinju şehri bu ahval kartta halklarını ixtiyamlaştırış, vakit çekini kıskartış arkalık, meblağ acırtış tertipini elalaştırıp, 4. ayda aldın acırtış mekanizmini yolu koyup, her kaysi kenet şipakhanılarının davalını sigortası meblağını ayma ay vaktıda rastçot kılıp, nakleştiriş vakti uzun buluş, meblağ seplaş iğir buluş katalık meselelerine el kıldı. Ügüneş terbiye kanat yaydırılgandan bu yan, Çinju şehirdeki naiye başkarma derecelikten yukarı rehberlik benzilleri ve rehberi kadrlar, o yetimden artık meselelerini tekşürüp oturgu koydu. Bu meseleler yazılarda pesil karakterlik su kemçil buluş, ammavi mülazimet eslahlarını açar buluş katarlık cahitler geçitildi. Nöbette isabet defteri tesis kılış arkalık merkezlik tüzep tertip kisilindi.

0: Hürmetlik radyo anlıqıçılar. Tövende muhbirimiz Polat Amannuri, 1. iyul ordunuğa erişken Oqas Süleyman'nın təsirlik iş izlerini tonuşturudu.
1: 2026 yılı 1. iyul, Cungo Komünistik Partiyası kurulganlığının 105 yıllığını təbrikləşiğini Xalq Sarayı'da dağdoluq ötküzüldü. Cungo Komünistik Partiyası Merkez Komitetinin baş şücisi, Dövlət Reisi, Merkezi Hərbi Komitetinin Reisi Xi Jinping, 1. iyul ordunuğa erişkücülərge Ordun tarqıtıp berdi. Partiya ve xalq üçün körnerlik tökbü koşkan. Əxlaq pəzileti Ali Canab 8 partiya azasığa 1. iyul ordunu tarqıtıp berildi. Şincan, Tarbağatay vilayeti Çağan Tokay Nayiyelik Çarıçılıq Doktorxanısı, İşki Keserlikler Bölümünün sabıq kandidat mudur vraci Oqas Süleyman mu şu qatar deydi. 1955 yılı 12 ayda Oqas Süleyman Çağan Tokay Nayiyesinin Altın Emeliyesi Bəyi Bişe kentideki bir dekan ailesi de tuğulgan. O 1975 yılı Tarbağatay vilayetlik tibbi mektebini bitirgenden kiyin Nayiye bazırdı kılıp hizmet kılış bursudan teşebbüskarlık bilen vazgeçip Çağan Tokay Nayiyelik Çarıçılık Doktorxanısı Çarıçılık rayonunda tesis kılgan davalaş noktası da hizmet kılışını tallıgan. Çarıçılık rayonunun dairesi neçüz çakırım kilidigan bulup, çarıçılar su, otlak koğuluşup, oturaklaşkandı. O at minip, doğru sandıkını yüdüp, çarıçılarının arkasıdıl yürettı. Kış pesilde nöldün tövən 40 silsiye graduslok kahırtan soğukka. Yaz pesilde top top paşa, aşaretlerinin çekişiğe berdaşlık beretti. Onun ayak izi çarıçılık rayonundaki her bir kigiz öygü çiyetti. İşi orunda çıntırıp doktorluk kılgan mezgilde, o cemi 200 bin kilometreden artıq yolunu besip, seyyarı kesel görüp, her milletten bolgan ağırlıklarını 100 bin adem qetimden artıq diagnoz koyup davalap kutkuzdi. Xatterlik, eğir ağırlıktan neçi minni muhabbetlik kutkuzdi. O öz kolu bilen 3200'den artıq balını dünyaya göz açırdı. Çarıkçılar onu yakınlı kılıp, kendik dada dep atıdı. 2015 yılı pensiyaya çıkan Oqas Süleyman yanıla bikar durmadı, vazgeçilmedi. O Oqas Sağlamlık Mülazimet Üyü kurup, her haftada az digende 3 gün mahallede halis kesel görüş faaliyetini kanat yaydırıp, seyyare halis kesel görüşünü mukum bazı ilgi kıldı. 10 yılda kabul kılıp dağılgan ama cemi 65 bin adam kıtımdan aştı. 2021 yılı öz oylısını təşviqat tərbiyə bazısı özgərtib, Çiğra rayonunun davalaş, səyyə işlerdeki gayet zor özgürüşler və milletler iştipaqlıqı hikayelerin sözüldü. 2023 yılı Oqas Süleyman, Oqas Sağlamlıq Arqılıq Xalqın Nəbiyyət Güzüş Səpri Pidayılar Mülazimət Türünü təşəbbüs qıldı. Onun təsirdə Pidayılar Mülazimət Ətirti tərəqi qılıb, 350 kişi yetib, sağlamlıq bilimleri təşviqatdı. Ağlılarının kesilini görüş qatarlıqlarını kanat yedirib, her millet ammığa 15 bin adem qetimden artıq mülazimət qıldı. O yana yalğız turduğan 100 yaşangan kişinin üyüge ciddi çakırış kurulması orntıp berişini maslaştırıp, yaşanganlarını əxli iqtidarlı qoğdaşını işqaşırdı. Mən bir kommunistik parti azası, bir adetki doktor, bir ömür kılışıq tigişlik işlerini kıldım. Çarıçılık rayonu doktorga ihtiyaclık bulgaşka, mən bardım. Ağırıqlar uyarıda saxlap durgaşka, mən bardım. Manım uşundak addi. Oqas Süleyman yana mondaq dedi. Hazır putum ağırıydı. Lekin mağalı samlı bar mən. Çünkü çarıçılar mağa ihtiyaclık.

Hürmetlik radyo anlıqıçılar, tokluk avtomobil bataryasının yeni devlet ölçümü yolu koyuldu. Bu yenilaş kandak özgürüşlerini ilip geliyordu. Tövende bu vaxtki haberimizde yıktınlardı buludu. Hazır ilimizden yeni energiyelik avtomobilleri bargan sıra simalçılarının yaktırışıya erişmekte. Tokluk avtomobil sitip almakçı bolgallar nispeten etkanda, tallap sitiviliş ceryanı da avtomobil tipi, erketlendirgüç, küç, sepplemesi, bataryanın ömür katarlık amıllarına dikkat kılgandan başka, bihaterlik terapetiki parametreleri mu, avtomobil sitip alganda dansep kürüdüğen muhim körsetkici hesaplanıdı. 7. ayının birinden başlap, tokluk avtomobil sahasındaki iki türlük mecburlaş karakterlik devlet ölçümü, yani tokluk avtomobilinin bihaterlik talebi ve tokluk avtomobilge ışıltılgan erketlendirgüç küç, akkümülyatörünün bihaterlik talebi resmi yolu koyuldu. Aldınkısı asaslıkı bütün avtomobilinin bihaterliki gönül bölüdü. Kiyinkisi bataryanın bihaterliki noktalık gönül bölüdüğün bulup, tokluk avtomobilga bir katar bihaterlik kapalitini koşkan hesap bulundu. Ondaq da ilgirk ölçemki seliştirganda, yeni devlet ölçümünün yenilik yeri kayerdi. Sahelerdeki karxanlar yeni devlet ölçümünün masalış üçün yanı kanına hizmetlerin işliş gerek. Tokluk avtomobil enenvi yıkılgılık may avtomobilga okşumaydı. Avtomobil içinde yukarı besimlik tok sistemisi bar. Avtomobil katkı sokuluşta ya ki tuyuksuz yüzbergen hadisi uçurganda, yukarı besimlik tok sistemisini en tı sürat üzüp taşlayalamdı o taşlayalmamdı, manı bu şopur ve yolcularının cismani bihaterliki bevası münasbetlik çoğun iş. Yeni devlet ölçümünde tuncu gittim, bir konu kubilen tok üzüş korulmasıga fizikilik tok üzüş korulması de eniklimi berilgen hem de bir hareket bilen, malum bir çekiş ya ki uzun bes arkalık bu iktidarga yetip, bütün avtomobilning yukarı besimli tok yolunu fizikilik üzüşüne işe aşırıp, xatarını menbeden tosuş talep kılıngan. Şanghay'daki malum bir yeni energiyelik avtomobil şirketinin sabık muavin lideri Li Hui'nin karışça, bu yeni devlet ölçümünün yadrolik yarkı noktalarının bir işken. Eğer fizikilik tok üzülüşüne müdafiye liniyasının udul kengişi desek, ondaqta tokluk avtomobilinin yürükü bolgan bataryanın bihaterlik iktidarı kendi genişki bolmaydıgan tövən çek hesaplanıdı. Issıqlık difuziyasını sınaş yekki bataryanın içki kısmetki kısqı tutuşuş kasılışı görünüşü de taklit kılış arqalıq. Batarya boğçısının yekki gevdisinin ısıqlık kontrolüğünü yok atkanını kiyinki, bihaterlik müdafiye iktidarının sistemilik sınaq kılgan jarayanda, tok batarya boğçısıdaki yekki ücerlerinin sırttın kılgan ısıqlık, yeni sancış, İçki sıç katarlık usullar arkalık ısırlık kontrolünü yoktup koygandın ken, batarya boğçısı ot ketken, ya ki partılgan partılmalıgını küzdüdügan, hem de ısırlık aldı zadesinin signalını vaxtıda hatırlaydıgan bir usul. İlgirki ölçende bataryanın ısırlık difuziyasını sınaşına teknikilik talepi, ot ketiş ya ki partılaştın 5 minut burun ısırlık adısından signal veriş, şundakla bunu kontrol kılış, şu arkalık hadımlarının kışıp kutuluşu vaxt kaldırış diyen talepiydi. Bu kıtımkı yeni devlet ölçümünde bihaterlik talep yanıma üstürüldü. Sığlık difuziyasının sınaş jarayanında batarya boğusu ot ketmeydi, partılmaydı. Onun üstüge kalaymıkan üstüdek çıkırıp yolculuk ziyan yetküzmeydi o dep belgilengen. Elbette, eğer bataryanın yakki gelişi sığlık kontrolünü yok asa, yanılı sağçıq deyil o malum kılışkı doğru geliyordu. Cungu Avtomobil Teknik Tetkikat Merkezi'nin baş mutakhasisi Xavi Jian tonuşturup bundaq dedi. Bataryanın yeni devlet ölçümü 7 türlük yakki gelişini ki, o 7 türlük batarya boğçısı ya ki sistemi sınıqını özü çıkalıdı. Bu saha ortak tonuşu ige bataryanın bihaterlik xevap xatar menzerlerinin əmini özü çıkalıgan. Məsələn, yukarı temperatura, soğuluş, kısqı tutuşuş, sırttın köyüş, ziyadı zərətliniş, ziyadı zərətsizliniş xatarlıq əhvallar. Bunun başqa yeni dövlət ölçümü deyilən tokluq avtomobil və bataryanın astı qısmının soğuluş sınıqı köpə etildi. Yeni energiyelik avtomobillerin astını koğdaş adette iki yıl ortak xatar sınıqı mənzirisini özü yalıdı. Bir xili, yeryüzü tosalgı mevcut bulğanda avtomobil udul yönelişti soğulganı kiyinki tiginin kırılış ahvali. Yani bir xili, tosalgı cisim tövendin bivasta bataryagi soğulgan astıdan kelgen küçeş ahvali. Yeni nuskudaki tokluk avtomobil ve bataryanın bihaterlik ölçümüge maskeledigan bir sınaq koşuldu. Növette okşaş türdeki halkara ölçem, kanun, nizamlar bunun çetilgani yok. Bu tür elimizki kesipkarlar toluk muhakime kılganı iken öz aldığı tatkik

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Yaşanğallarda rastlılık kıyrılık pırkı bulamdı. Muhbirimiz Mekliya İbrahim bu vaxta haber berdi.
1: Şevçen dadısını yurtdan elip gelip bildi durdu. Aslında o bir ömür cepa çeken dadısını rahat parağatın bahırman kılmak cihdi. Ama dadısı bir aydın köprek turgandın ki onun köyünde bir aramlık payda buluşka başladı. Çünkü her kitim dadısın uyunun işkini aşkanda bir hıl inik digili bulmaydıgan maylık pırak onun yüzgü uğralattı. O astırttan hava saplaştırgı siti aldı. Yine dadısı sırtkı çıkanda derizini içi bava almıştırdı. Lekin bu pırak hudi yıldız tartkandak her kan çıkıp mu yok talmadı. Arlıkta ayalımı sılık sipayilik bilen işki kitim tılgı aldı. Hatta 5 yaşlık oğlumu balıl acı sipayilik bilen babamın uyu beksi sıktıdı. Şavcanın köyünü yerim buldu. Lekin kandak eğiz etişini bilemeyi kaldı. Bu pırak zadı neyme? Acaba yaşangallar tazlıqı ehmiyet vermemdi? Otur yaşıklarının qeyirçideki birinci signal pırak. Ameliyette yaşanğanlar pırkı hakikaten hata tuyğu emez. 2001 yılı Teri Güzellikleri İlmi Tadqiqat Jurnalı elan kılıngan tadqiqatta yaşanğanlar pırkının keliş mənbəsi yekullengen. Tadqiqatta yeşi 26 yaştın 75 yaşkıcı boğan 22 sınaqı katnaşkıcıga uda 3 keçe bir pıraksız könle kigizgen. Neticede 40 yaştın aşkan kişilerinin kimidin 2. nonel aldegi tekşürüp çıkılgan. Onun üstüge yaş kanç çoğun boğan seri kiyimdeki boğul kaldıqının mıhtarı şünç yokur boğan. Ama 40 yaştın tüven kişilerde boğul madda boğmağan. Tadqiqatlarda yaşanğala pırkı deyinimiz adam bedeninin yeşinin çoğun işiğe ağışıp tər bəzleri arqalıq acırtıp çıxırdıgan 2. nonel aldeget maddesini körüstüdü dəp karaldı. Ameliyette yaşanğalada qeyirlik pırkı payda buluşu yene terinin metabolizmi bilemi münasivetlik. Yaşının çoğun işiğe ağışıp, terinin oksitilinişki karıştırış ıqtidari özüksüz tövelleydi. Terdeki yağ kislatası oksitiliniş rolu arqılıq, 2. nonel aldeget qatarlıq gayri pıraqlıq maddılanı hasıl kılıdı. Onundan başka, yaşanğalanın terisi tekimi asan kurgaqlaşıp, ter kepekleri payda buludu. Bu kepekler bakteriya tarpının parçalangan dengen gayri pıraq payda kılıdı. Onundan başka, yaşanğaladaki gayri pıraqının keliş mənbəsi eğiz boşluğudun kagan buluşu mu mümkün? Çünkü diş atrapı kesili ya ki yemeklik kaldıkları vaxtıda tazlanmak aşka, eğiz boşluğudaki bakteriyelerin parçalanışı bilen gayri pırak çıkıp getirdi. Belki nurgun kişiler yaşanğalanın bedenedeki gayri pırakını pırayı almaydıqalıqı dikkat kan buluşu mümkün. Bu neymiş için? Bu bir pırak bosuğu kımetinin təsir geçitildi. Adeta bosuğu kımeti kanç tüven bolsa, burunun seziş ıqtidarı şünce yukarı buludu. Yaşanğalanın dəl pırak bosuğu kımeti yaşlanın gidin tüven buludu. Onun üstüge pırak sezminin acizleşi, pırakının umumi sezmigi təsir görüstüdü. Yeni bir xil ehtimallıq, yaşanğalanın pırayalmaslıqı belkim uyğuluşup qağalıqıdın boz gerek. Biz uzun məzgil məlum xil pıraklıq moy tuturğanda, dəstəbdə çıdıqlı bombusumu, likin uzun vaxt ötkendikin pırakını pərxlendirən məyvatqalıqımızın bayqayımız. Daim tüvendeki bu işlanı qılış, yaşanğalla pırkını barğansır eğirlaştırveydudu. Gerçi yaşanğalladaki pırak qeyriş jarayanındaki bir xil normal hadisi bolsa mu, lekin barlıq qeyri pıraqning hammasi qeyriş bilan munosabatlik emas. Tuvandagi amillarda noshar bo'lsangiz, badaningizga qeyri pıraqning oldini ala olishingiz mumkin. Birinchisi, tamak chekish, haraq ichish. Daim tamak chekadigan, haraq ichadigan kishilarning badanida qeyri pıraq paydo bo'lish ahvoli texnik ko'p uchraydi. Haraq ichgandan keyin spirt tər və nəfəsliniş arqılıq çıxıb getib, kişigə haraq pırqının havani ıslıqalıqını yesqil durdu. Onun ıspırt qoşulsa, adam bədəndəki organik kislatanı aşırıb, keton təncisinin sesiq pırqını kəltürüb çıxırdı. Tamaki çəkkəndim o, oxşaşla küşlük qəyri pıraq payda buludu. Onu yox düşünün usulü, tamaka və haraqını taşlaşdın ibarət. İkincisi, yemək işmək məsələsi. Adam bədəndəki qəyri pıraq yemək işmək adeti bilən mi münasibətlik? Məsələn, göçni köp istimal qılğanda bədəndəki may oksidlanğandan kin qeyri pıraq payda buludu. Bunu həl qılış usulumu nəayət addi bulub, köktat, meyve çivi qatarlıq yeni yeməkliklərinin qubul qılınışını aşırıb, yoxuru tuz, yoxuru şekərinin qubul qılınışdan saxılınıb, metabolizmqi təsir yetkisə, qeyri pıraqının payda buluşunu azayt qılı buludu. Üçüncisi, tazlıq əhvalı nəcar. Əgər bir adam tazlıqı əhmiyyət bərməsə, daim yuyunmasə, hər qancı yaş bosumu bütün bədəndə qeyri pıraq payda buludu. Bu xil pıraq bədən acırtıb çıxarğan may ya ki tərnin yığılıb qilişdən kelib çıxıdı. Bədəndəki mikroorganizmlar parçalanğandan kin bir xil qalita kislata sesiq pırqı çıxıb durudu. Yaşanganlarda tövendiki tört xil gayri bırak görülgende çokun bu işçarlıqını aşırış gerek. Bədəndə gayri bırak payda bolsa, navada tövendiki tört xil əhval bolsa, köp hallarda kisəlik bilen münasatik buludu. Şuna, baykalgan aman ən yaxsi vaxtıda doktorgu görünüş gerek. Birincisi, ammiyakının sesik burqi. Bu xil pıraq adatda sozulma xarakterlik börek yalluğu ya ki börek kesli bimarlarda görüldü. Bu, börek iqtidari zayıflaşkandan kin, bədəndiki kereksiz madala və zərlik madala turup qilib, andın kan ayını şarkılıq bütün bədəngi tarqılıb, nəpəslengen ya ki tərligen vaqtda südük pırıqı ya ki ammiyakı oxşaş bir xil pıraq çıxırdı. Bunun başqa iğiz boşluqı ya ki əzim qılı sistemizdeki məsələmü muşnuğu oxşaş gayri pıraqını kətirib çıxırışı mümkün. Şuna, hoşar buluş gerek. İkincisi, sesk almanın pırıqı. Kan şekeri ziyade yuqur boğanda adam bedendeki may ve aksıl devamlıq parçalanıp, en ahırda keto nasıl kılıp, kan ayrılış arkalık bütün bedenge tarqılıdı. Nepeslengende bir normal sesik alma pırkı çıkıp durdu. Eğer yani tuyuqsuz orıqlap kese, kan şekeri xalpini çokum ihtiyat bilen tekşürüş gerek. Üçüncisi, çüçümel sesik pırak. Çüçümel sesik pırak ameliyette azim kılı sesimsi keselikleri bimarlarda köp körüldü. Hazim qilish yaxshi bo'lmaganligidan yemaklikning quruqdilish vaqti uzrab, hazim qilish suyuqligi bilan uzoq muddat aralashgandan keyin ichishib, ta'mi hazim qilish yo'li orqali og'izdan chiqib ketadi. Bunodan boshqa oshqozon chiqish og'izi burmusman tayoqchi bakteriyasi bilan yuqumlangan oshqozon uchay yallug'i bor kishilarda mo'shning o'xshash ahvollar ko'rildi. Shuning bilan bir vaqtda yemak ichmek muvofiq bo'lmasa, alayda puroqlik yemaklarni ko'p miqdorda yesimi odam badandan chuchmal sesiq puroq chiqadi. Төтіншісі, чірген пұрақ. Әгер бәденді сесік пұрақ пайда болса, бұрын кауки яллығы, бадамсыман бәз яллығы, ютқыншақ кекірдек яллығы қатарлық, йоқырқы нәпәс үлі кесәліклері кәлтіріп чықарған болышы мүмкін. Адетте кесәлікнің тәсірді көп мақтардығы, ақсыл тәркебедігі, шілімшік сұйықлық, еғіз ютқыншақ қысымығы көрді. Ақсылның парчылыншыға әгішіп, сесік пұрақ пайда болады. Bimar diyene burun kanaş, burun tutup giliş, baş giyiş, mini köpüş ya ki pura sezimi ötkür bolmasılık ekvalları kör oldu. Belkin bazıla, gayri puraqının yaşanğalladaki normal puraq ya ki keseliknin bir şart işgeliğini kandak ayrıqılı buludu dəb soruşu mümkün. Ameliyette bunun usulunu haydi addi. Adada yaşanğalanın purqi bir qadar yenik buludu. Tazlıq yaxşı boğan ekvalda burunu etiştirdiğen ekval az uçuraydı. Pekat, keserlik keltürüp çıkargan gayri puraqladıla burunu etiştirdiğen küşlük sezim buludu. Şuna köpçilik eğer bedendeki gayri puraqının küşlük işgeliğini baykısa, adetki tazlaşta çıkırıp etkili bulmasa, onun üstüge uzak muddet devamlasa, vaxtıda doktorgu körünüp, tekşürtüp, keserlik hatırdın sakın işe gerek.

0: 也够贴，
1: 我不高兴，订朋友吃饭得大大方方的。

0: 爸爸，你去看看，情况还在一起干什么？
1: 两百。

yeni, teyhimi zor tövbe koşuduğallıkını bildirdi. Baş şuji Xi Jinping'nin muhim sözü de, yakınki yıllardan bu yan devletimizden pentechnik işlerde kolluğu keltürülgen muhim zor muvaffakiyatla toluk muayyenleştirilip, pentechnik tarakiyatı duş gelgen vaziyet, vazife ve hırsla çonkur tahlil kılınıp, yukarı seviyelik pentechnikiden özüge tayiniş, özünü kudret tapkuzuşne tez şıka aşırış, ilmi yetekçilikke iyi kılındı. Avtonom rayonluk Yezigilik Fanlar Akademiyasi Yezigilik Mas'uliyatlarini Pishiqlash Tadqiqot O'rnining boshlig'i Wu Bin Yezigilik Pantexnik Xizmatchisi bo'lish sifati bilan o'z oldiga yangilik yaratish iqtidorini uzluksiz kuchaytirdi. Pantexnik natijalarini Yezigilik ishlab chiqarish amaliyotida texmo yaxshi qo'llaniladiganligini bildirib mundaq dedi. Saqlash, toshosh, yangi pet saqlash, inchik pishiqlash, funksiyalik oziqliqdan iborat uch cho'ng panni moslashtirib, o'tkalga hujum qilishni bir tutash planlab, janubiy shimoliy Shenjangdagi asoslik ishlab chiqarish rayonlarida uyligi bazasi qurib, yezigilik mahsulotlarini pishiqlash texnikasida o'tkalga hujum qilish va mulozimat qilishni qanot yaydirib, Shenjangning afzal yezigilik mahsulotlarini pishiqlash pan texnikasida yangilik yaratishni cho'nqurlashtirib, Şinjang'ın yezigilik mesulatlarını pişiklaş kesbinin yukarı sıfatlık tarakiyatını teknik triki bilen təminleyimiz. Baş Şuji Xi Jinping, Cungu, Pantechniki Cemiyeti, Partiya Komiteti ve Xalq Hükümetinin Pantechniki Hizmetçileri bilen alaqı bağlaşıdaki kövrik ve vasıta bolu süpüti bilen yenilik yartış üstüde izlenişte çantırıp, bütün vücudu bilen Pantechniki Hizmetçileri üçün mulazimet kılışı, yenilik yartış arkalık tarakiyatkı türtükü buluş üçün mulazimet kılışı, umumi xalqının ilim-pen safhasını östürüş üçün mulazimet kılışı, Partiya Komiteti ve Xalq Hükümetinin ilmi tedbir belgeliş üçün mulozimat qilishi kerak deb ko'rsatdi. Shixo shahrlik pantexniki jamiyati partiya guruhining muavini shujesi rais Sun Xudian pantexniki xizmatchilari bilan aloqalashish, ularga mulozimat qilish mexanizmini takomillashtirib, mukammallashtirib, davlat yangilik yaratish sistemasidagi ochqichliq tugunda natija yaratadiganligini bildirib mundaq dedi. Pantexniki jamiyatining pantexniki xizmatchilari bilan aloqalashish, ularga mulozimat qilishdagi ko'riklik, vositalik rolini yaxshi joriy qildirib, pantexniki xizmatchilarini ittifoqlashib, birikma bioyasimachilik, aqliy iqtidorlik, yezigilik mashina jabdoqlari qatorliq nuqtaliq kasb sohasidagi pantexnikada yangilik yaratishga otlanishga yetaklab, pantexniki natijalarini tezdan real ishlab chiqarish kuchiga aylantirishga turtki bo'lib, yuqori sifatli taraqqiyot uchun pantexniki jamiyati kuchini qo'shimiz. Ilm fanning kelgusi yoshlarda. Shinjang pantexniki shoyani mashina sozlik qurilishi shoyanining o'qituvchisi Gulboston hokim bosh shuji Xi Jinpingning muhim so'zining ro'yini astoydil o'g'inib o'zlashtirib, fan ma'arif bilan moslashib, odam tarbiyalash xizmat talabini chin ko'zlab, texnika mahorat tipidagi ixtisosliklarni yetishtirish xizmatini cho'nqurlashtirganligini bildirib mundaq dedi. Sünni aql qatarlıq aldıngı qatardaki texniki üzlenişige yakından ağışıp, oqutuş endiyesisti sıcıl yenilik yaratıp ve onu beytip, oquğuçlarının pantexniki de yenilik yaratışqa atılınış kızgıllıqını tolluq qozgıtımız. Oquğuçlarını pəllər müsabıqsi, tür əməli məşqi, tema əməliyeti qatarlıq köpkili yollarığı tayinib, yenilik yaratış əməliyeti iqtidarını umum yüzlük tavlaşqı yetekləb, məktibimizdən əcayida əməliyeleştirimiz. Hazır dəl 15-ci 5 yıl başlanğan yıl. Pantexniki küşlük dövültü kuruş, açqışlıq ötkəlgi hocum kılıç məzgeliyi qədəm qoydu. Pantexniki xizmatchilari bosh shuji Xi Jinpingning muhim o'rinlashtirmalarini haqiqiy dal joyida amaliyalashtirib, tajribaxona texnikasini kasb amaliy unumiga aylantirib, Shinjangning yuqori sifatli taraqqiyotiga texim yaxshi mulozimat qiladiganligini bildirdi. Shinjang geologiya tadqiqot o'rni partiya komitetining a'zosi, tadqiqot o'rnining muavin boshlig'i Li Fengming mundaq dedi. Yeni bir növetli kanızdaşta böse şahıslı kılıç strategiyeli kerkitinin tutku kılıp, nefet, tabi gaz, kömür, kömür katlımı gazi ve strategiyeli kezlimi baylıklarını çalıştırdı.

0: milyon yuan Şincan'a yardım veriş meblağ acırtıp, Şincan'a yardım veriş türden onunla emelileştirip, Xabi ölküsteki noktalık karxanla asas kılıngan, başka karxanla ağışıdığan kesip caylaştırması şekillendirdi. Hazırgıca Bağçı rayonu'na 83 bazar asası gevdisi makallaşıp 5000'den artık iş oranı hazırladı. Yenji Nahiyelik Partiya Komitetinin muavini şujesi Langfang şehri Şincan'a yardım veriş hizmeti aldın kısap kumandalık ştabının kumandanı Şue Cenci'ye mındak dedi. Şincan'a nişanlık yardım veriş 1000 çakırımlık musafıdın halkıgan koş yönelişlik sefer. Bir niyette hemden bulup, özgüce evzel kesipler trikini sıcıl zor aytıp, yenci ıhtısadının yukur süpetlik tarakiyatıga küşlik hareketlendir güç küş koşumuz.
1: Emdi partiya bayrağı asasi katlamının prinsipi de cevlan kılmaqta sahibimiz boyunca anlatış birimiz, stansımız xabri. Memleket boyunca münevver partiya işleri hizmetçisi, Sancı Şeri, Suyu için pidaylar mülazmeti hizmet punkti, partiya YCX'in şucisi Suyu için, partiya YCX'in yetekçilik rolünü toluq cari kıldırıp, her millet pidaylarını yetekləb, ammavi menbet mülazmetini kanat yaydırıp, tolup taşkın kızgıllıq bilen, xalqını gözləş əsli məqsidini əməliyyatı körsətdi. 40 neçe yıl ilgiri 23 yaşlık Su Yüçin bəxtki karşı sozulma danlıq öcəyirlik aqqın kesili ve kan plastinkileri küşsizliniş kesiliğe. Arqadın burun yutkuncak rakıgı qırapları bulup kesili barğansırı eğirlişip getdi. O 20 neçe kettim çoğun küçük operasiya kılınıp, çaklıq orunduqtu oldurup, hasıgı tayınıp mağdıgan bulup kaldı. Bir mezgil yana abazı bütüp kaldı. Kesellik ahvalı nisbətən turaqlaşqandan keyin Su Yüçin bütün vücudu bilen oxşaşla kesellik azabını yet gücü tartıbatqan ağırıqlarğa yardım berişini oyladı. 1981 yılın başlap o Peyşembi günü de uçuruş aylı yıkayınızı sözlən temizlikki illiqlik yetküzüş, yetekleş pahaliyetini başlap kesellik qırıptara bolğan ağırıqlarını ilhamlandırdı. Su Yüçin mındaq dedi. Onlarının çekirde təbessüm cilvilinib turğallıqını görüb, bəzi işlerini qilishim kerekken dəb yes qilib, nişanım bab oldu. Şunun bilen ammavi mənbət pidayısı buldum. Su Yüçin 2006 yılı başlamcı bulup, Sancı Oblaslı Qızıl Kırıs Rakkı Karşı Turuş Şatlıq Bağdısını qurup, tədirci tərəqi qilib, bugünkü gündeki Su Yüçin pidaylar mülazmeti xizmet ponkti aylandı. 2017 yılı 10 ayda hizmet punkti partiya YCX'i kurulup, Su Yüçin partiya YCX'in şujesi buldu. Partiya YCX'in yetekçiliki bolğaşka hizmet punkti pidaylar mülazimetini qilipleştirip, başkuruş işe aşırılıp, kengişiş, tedbir belgileş, iş taksimleş, əməliyleştürüştiki türlük mekanizmla iniq mükemmelleştirildi. Sancı Şəri Su Yüçin Pidaylar Mülazmeti Xizmet Punkti Partiya YCX'nin təşviqa təyidi Sıcuan mındaq dedi. Su Yüçin yana qiyinçiliki ba ailelerge partiya əzaları qoşmaqlış piyardan beriş yöləş xizmet çağrısını yolu qoyub köpçülüknün əməli qiyinçilikini əl qilişiqi yardan bərdiq. Xizmet punkti növbətdə ən dəsləbki kesəlgə qarıpları bolğan 8 pidaydın tərəqi qılıb zoriyib 48 pidaylar mülazimət şöbə ətirtiba punkt qaylandı. Ula orta qurduğun 245 partiya təşkiladidiki 2800-dən artıq partiya əzası bilən birləşib, pərqiyyətlinib, asasi qatlamının prinsipigi berib, 3000-dən artıq qar millət pidayini tərəqi qıldırıb, Canubi-Şimali Şincanda millətlər iştibaqlaşıb bir aili kişilərdən boluş, Meğir Şəbqət Yetküzüş öydün 26-nı təsiz qılıb, pidayların mülazimət vaxtını 3.380.000 saatki yetküzdi. Bir adamdan 3000 adam gece, Su Yüçin'nin rakı karşı turuş yolu Meğir Şefkat yetküzüş uzun sepregi aylandı. Su Yüçin'e yakında memleket boyunca münevver partiya işleri hizmetçisi deb nam verildi. Su Yüçin mındaq dedi. Bu şərəb mağa əməz, mülazimət punkti partiya yacəkimizdeki barlıq partiya əzaları və 3000 pilayıqı mənsub. Biz bu şərəbni texmü qədirləb, amübi mənbət ətirdini yaxşı yetəkləyimiz.
0: Stansımız muhbiri Can Yeni xəbər qılıdı. Dövlətimizdə tez yol anlamlarını ziyadə orab qaçılaşqa qartılığan tüncü məcburlaş xarakterlik dövlət ölçümü tez yol anlamlarını ziyadə orab qaçılaşını çəkləş təlifi 7-ci ayının birinci gündən başlayıb rəsmi yolu qoyuldu. Jungu Poştu Guruyi Çeklik Şirketi, Ürümçi Şehirlik Şöbe Şirketi oda birkaçı kündüm boyan köpkül tedbirini tən kollunup, tez yollanma oralmalarına karta, oralma miktarını azaytıp, uğruklutup, yeni devlet ölçümünü emelileştirip, ünüm görüştüşke hakiki kapaletle kıldı. 7 ayının 10. günü çüştüm burun Jungu Poştu Guruyi Çeklik Şirketi, Ürümçi Şehirlik Şöbe Şirketi'nin Yağızıcan Yolu Tarmak İdarisi Ticaret Zalı'da Ürümçi Şehirli'nin ağlısı Hu Jinshin Poştu'dan evet edilen boyumlarını teyarladı. Hizmetçi kadın boyum ölçümüge asasen 3 kavetli kırlık kağız yeşikten birini talladı. Hem de kendiliği 45 milimetre İçindeki parçalanan plastır bilen yeşikini peçetledi. Hu Jinshin yeni devlet ölçümünün tez yollanma oralmalarını uğruklatkanlıkı. Bundak bolganda hem tecaşlik hem muhit asraydıganlıkını bildirip bundak dedi. Bazda setip olgan nerslerde çoğun yeşikinin içinde küçük yeşik bolgan, küçük nerslerini çoğun yeşik kaçlaydıgan, yani plastır bilen bek köp oralgan ahvallarına yolgumuz. Menimcha bu yeni belgülme belki yakışı boptu. Muhit asraydıken, ondan gereksiz kağız yeşiklerden kaytı paydalanğılı boludiken. Yeni devlet ölçümü de, tez yollanma oralması da umum yüzlük sakılınmatkan çoğun yeşikini küçük nerslerine işiltiş, kavet sanı artıkçı buluş, plastır ziyade yögeliş, katarlık, gevdilik meselelerine karta tez yollanma oralmasını muvafık maslaştırış, tez yollanma oralmasının kavet sanı, yeşikini peçetleş, plastırını işiltiş, miktardın ibaret, püştürlük, yadroluk başkuruş, tizgilleş, körsetkücü oturuğu koyuldu. Yağızcan Yolu Tarmak İdarisi'nin hizmetçisi Liu Yulong tanıştırıp mındak dedi. Adette evet ilidigan kündülük turmuş boyumlarının işki oralması işki kabahatini eşip ketmezdi ki. Eğer yeni soğuk zincir türdükler bolsa işki oralması tört kabahatini eşip ketmezdi ki gerek. Bunundan başka Jungu Poştu Guruyi Çeklik Şirketi, Ürümçi Şehirlik Şöbe Şirketi tez yollanma oralmalarını aylanma yığıbiliş sistemisi kuruluşu sıcılı katnaşıp, 129 ticaret tor noktasında tez yollanma oralmalarını yığıbiliş yeşki tesis kıldı. Şunun bilen bile, istimalçılardan gereksiz konu kağız yeşiklerini özü ilip gelişini teşebbüs kıldı. Şirket bazar bölümünün kesbi məxsus başqurğuçısı Şau Şirvey toru noktaları yığıbilinğan kereksiz konu kağız yeşiklerini tallab, yollanma əvətkiçi şehir ağalarının ikinci qetim işiltiş üçün haqsız təminleydi qalıqını bildirib mandaq dedi. Bu yıl birinci aydın 6 ayıca 68 min dana kereksiz kağız yeşik yığdıq. Bütün şehirdeki 6 rayon bir nahiye dairesi de mu gereksiz kağız yeşiklerini yığıbiliş faaliyetini karalsız kanat yaydırıp atımız. Faaliyet mezgili de şehir ahalları gereksiz kağız yeşiklerini tor noktasına elip gelip kündülük turmuş boyumları katarlık soğukatlarına almıştırısı buludu. Keyinki kademde yeşil, muhit koğdaydıgan poştuğa alakadar hizmetlerini yakşı işleyimiz.
1: Әнде станциямызның ораш қачлаш мықтары азайтылып, ешіл болышқы номер қошылды маузулық опсорын аңлаттымыз. Өткен бір мәзгілді стималчыла тез yollanmını ашқанда, худди баш пиязын сойғандек қат-мұқат ертішқы мәжбур болатты. Зияды орап қачлаштын пайда болған зор мықтардыки әхлетлерге қарта, пәкет тәшәббус ве етекчілікілі таянғанда, өнім баштын ақыр чеклік болуды. Bu dəl yeni dövlət ölçümünün əməlilişib, yolğu qoyuluşunun səbəbi. Ürümçi Poştu şirkəti bərpa qılğan yığıbiliş, qayıt paydalanış, rıqbətləndiriş birləşdirilgən yep qalqı əndiyəsi, oraş qaçlaş miqdarını azaytışını dəl cayda əməliləşdirdi. Şunun bilən birgə, ammının qatnışış qızqıllıqını qozğab, kereksiz, kona oraş qaçlaş baylıqını ünümlük callandırıb, tez yetküzüş oralmalardan təkrar paylanışının aşkışlı qalqısını raballaşdırdı. Oraş qaçlaş miqdarını azaydışta kiçikkini qədəm taşlansa, yeşil tərəqiyyatta zor qədəm taşlanğan boludu. Poşta tez yetkizi sahasının yeşil tərəqiyatı da amal çarı tepib, əməli tədbir qollanıb, umumi xalq qatnışlıqın idar qılış əndiyisi arqılıq, əm yeni bəlgiliminin qatlıq tövən çekini saxlıqanda, əm yumşaq tədbir arqılıq, cəmiyyatın ortaq idar qılış şayiyyatı küşünü qozqatqandıla. Andın, poşta tez yetkizi sahasının yoxur sübətlik tərəqiyatı ki yeşillik asasını sıcıl cülallandırıqlı buludu.
0: Stansımız xəbri. Tomuz mezgeli de Aptonum rayonunun her kayıs cahilirdi ki, özgeçi bağ ormançılık mesulatları mol usul pəslini kütüvelip, setiş hizmeti omumi yüzlük kanat yaydırıldı. Növette, Aksu şehrinin İgerçi bazarı yukarıki Baldağın kentidi ki, Şinli östürüş bazısında yumuran, tok özken, vidi Şinlileri şahlarığı patmaya kalgan bulup, rengi tok kızlıydı. Bağvalla üzüş, oraş, sivetki kaçlaş bilen aldıraş baldı. Bağvan duçunda bu yıl kün nuru yeterli, keçi bilen kündüzünün temperatura farkı muvafık, kelimat şaraiti meyvelik daraklarının ösüşüge mas geldiğen bolgaçka, şinli meyvesinin süpüte, meyveleş nispeti birdek ilgiriki yılladikidin yakşı bolgallıkını eğitip mındak dedi. 600 moyerde şinli östürdük. Bu yıl Çıngdu, Beijing, Şanghay, Guangdong, Chongqing'a satımız. Yaken nahiyasında badam üzüş hizmeti umumi yüzlük kanat yaydırıldı. Yaken nahiyası bu yıl hemkarlık kooperatifi bir tutaş seti veriş, bir tutaş setiş, elektronluk soda bivastı körüstüp mal tonuşturup setiş katarlık, köpkül endizini bir tutaş pilallap ilgir sürüp, köpkül tedbirini ten kollunup badam işlep çıkırış setiş zencirini ravallaştırdı. Yaken nahiyası, Zünyen yezgili koşumçu mesulatları, Dehkalla Kesbi Hemkarlık Kooperatifinin bivastı körüstüp mal satkıçısı, Sübinur Semet bivastı körüstüş üyini badam dərhi astığı köçördü. O mündaq dedi. Kök postluk badam pişip, bazarıq selinğen dinkiyin, onunğa tüşüdüğen zakaz mı köpeydi? Nurgun Tordaş yeni kök postluk badamını intayını yakşı gördü. Künüge 300'den 500 güçe mokum zakası elbatımız. Turpan şehirde 630 bin mo yerdeki üzüm arkadın pişip üzüş mezgeli yıkırdı. Şucay, işlep çıkırış bilen setişini udullaştırış, bağı etiş boyuçi gelişim imzalaş katarlık yürüyüşlük faaliyetlerini ötküzüş arkalık setiş yollarını aldın bekitip, öl üzümünün setiliş yolunu bütün küş bilen ravallaştırıp, dehkallarının işlep çıkırışını mokumlaştırıp, kırımlı köpeği etişi küş koştu. Dehkan Ferizat Niyaz mındak dedi, bu yıl üzüm hosulu yukarı, bahamı muhafık, üzüm üzüşünü başladık, hemisiye zakas çüşüp oldu. Turpan şehri, Kişmiş, Sayva, Yeşil Yakut Katarlık 500 kıldın artık üzüm sortını yetiştirdi. Turpan şehri yakınki yıllardan bu yan üzüm barını şekilde özgertiş elip verişini sıcıl davamlaştırıp, yezigilik yeni tekniksini umumlaştırıp, yeni tipteki yezigilik maşınlarını kullanıp, üzümünün süpütünü üzüksüz elalaştırıp, işlep çıkırış iktidarını östürgeçke bu yıl 500 bin tonna höl üzüm setiş mölçerlendi. Turpan Şoçın meyveçilik çeklik şirketinin baş direktörü Go Ying mındak dedi. Bu yıl 5000 tonna höl üzüm setivilişini pilaladık. Mal asaslıqı memleketinin her kaysı yerleri setildi. Aldın saklaş ambarımızda taksimlep yetküzüş mülazımtımız var. Xeridarla zakaz kılgan mal 48 saat içinde istimalçılarının tamak üstüyle çıkıdı.
1: Stansımız muhbiri balgın haber kıladı. Aptonum rayonluk xalq hükümeti akbarat işxanısı bugün çüştün burun 15-ci 5 yıllık yerik planını başlaş, qadem iliş baş teymisidgi yürüşlük akbarat ilan kılış yeğininin 6-ci meydan yeğinini açtı. Altay Vilayetinin alaqlar mes'uli 15-ci 5 yıl mezgilide Altay Vilayetinin xalqara təsir küşke ige Qarmuz ixtisadi toplaşqan rayon bərpa kılışını tezletip, soğuk baylıqını sıx kesipke aylandırdığalıqını tonuşturdu. Altay Vilayetlik Partiya Komitetinin muavin şujisi Vali Muhtar Kerimbek tonuşturup mındaq dedi. 15-ci 5 yıl mezgilide Altay Vilayetimiz Qarmuz merkezi şehri kuruluşunu küçeytip, yadroluk istirahat bölek rayonunu sarkıllaştırıp, bütün zancirlik kesip sepini puhtılap, Qarmuz kesbi tereqiyatının yeni pelligi kötürülüşüge hakiki türtkü bolimiz. Qarmız əvzəllik qarqılıq, şəhər quruluşu qüvvət qoşub, Altay şəhərinin qarmız ulu əsləhələri bilən amıbi mülazimətini görüşləşdirişini sıcıl mükəmməlləşdirib, universal mülazimətinin kötürüş iqtidarını, umum gözlük östürümüz. Dekbolin xalqıra qart iliş istirahat rayonunun süpütünü östürüb, kölümünü kinaytış, dəritisini östürüşkü

0: يل تركي بولمز 5A دەرىجىلىك مەنزىرە رايونى بىلەن 5S دەرىجىلىك قارتىلىش مەيدانىنى بىرلەشتۈرۈشتە كەم تۈرتكىلىك يوغۇرما تەرەققىيات ئەندىيەسى ئۈستىدە پائال ئىزدىنىپ، قارمۇز تەنھەرىكىتى، مۇسابىقە تىجارىتى، قارمۇز جابدۇقلىرى، مەدەنىيەت، ساياھەت ئىجادىيىتى قاتارلىق يۈرۈشلۈك كەسىپلەرنى زور كۈچ بىلەن يېتىلدۈرىمىز. 2025 yılından 2026 yılı geçip olgan kar peslede, Altay vilayetinde karmız sayahati kılganla 18.934.100 adam kıtımga yetip, karmız kesbinin terakkiyat vaziyeti güçlük bulup, halkını beytiş önümü sicil gevdilendi. Muhtar Kerimbek bunularını bildirdi. Altay vilayetimiz maharet boyunca terbiyeleş, türü arkalık törtge buluş, kesp altını yetildiriş katarlık şekillerde karmuz kespini toplaştırıp ammının kırmını köpeyti beşik törtge bulup, bir kespini güllendiriş arkalık, hem kespini güllendiriş tek terakiyat netici önümünü işkaşırımız. Karmuz kespini yetek çıkılıp, yeşil kancılık, pakız inirge, medeniyet, sayahatçilik, zamanvi dikkancılık, çarbıçılıkını mas kademde terakki kıldırıp, ammini, ailevi mehmanxana, sehra aramgahi, medeniyet icadiyeti küçük tukunu içip, karmuz örüp adet oyunu ve musabıkısı yürüşlük mülazimeti katnışkı tekleyimiz. Qarmuz tiyerneri, jabduq yürüştürüş, asraş qatarlıqlar boyunca məxsus tərbiyələşini daim qanat yaydırıb, diqqan çarvıcıla, yurtu qaytqan yaşlarını qarmuz kəsib türlərgi tayinib, yeğin ətrapta aldın iş qorunlaşdırıb, 2030 yılı barğanda qarmuz kəsibini tırışıb, ammının kırımını muqim köpbəydidigən törük kəsib qaylandırımız.
1: Şinjan yaxşı joy.
2: Stansımız xəbəri. Yaz fəsli kirgəndən bu yan avtonom rayonun sayahat bazarı texmi avatlaşıb, cay-caylardan gələn sayahatçılar gözəl mənzərələri tamaşa qılıb, məzlik taamlarını tetib, gözəl Şinjanı bəvuzur sayahat qıldı. Ürümçi, Xotan ikinci köçüsü, Vanxun özgeçi məslik tamla köçüsü bolu süpüti bilen Qoyuq Bazar kaynak turmuşuğa, əqiqi xas məslik tamlarığı tayinib, sırtın kəlgən zor türkümdik sayahatçilərini kilib, daka kılış, sınaşkı cəlib kıldı. Xotan ikinci köçüsü de azır 170'den artıq özgeçi yemek işmek ticareti bilen şıqıllandıgan ticaretçi ba. Her xil kuruq meyve özgeçi yemekliklerinin həmmisi doluq. Ahavat Koçula, Nurgun Sayahatçı'nın Daka Seyli Sayahat kılıçtı ki, oldun tallaydıgan cahib olup kaldı. Enhuyluk Sayahatçı, Dın Fın Mündak dedi. Kalı güç polosi, koyu güç kavpi, yine biz bilmeydiğen Nurgun mezlik tamla barken, emisi naid yeşlik, bahası erzanken, biz bu yerinin kaynak turmuşu, şundakla ahavatlıkını yaktırıp kaldık, kollaşka erziydiken, Yaz pesli kırışı bilen Lopnur Nayastiki, Lopnur Daliye Cilgisi Menzir Rayonu'nı seyli sayahat kılış, tetkik ügünüş üçün bardığın sayahatçıla üzüliksiz köpeydi. Lopnur Daliye Cilgisi'nin umumu uzunluğu 4,9 kilometr, en çok farkı 120 metr bulup, cilginin doğru kesimi yüzde az uçuraydıgan A heti şekillik yer şekli namayen bulgan. Umumi cahitin üstü tar, astı ken, Qiya taşlar tek, katmıqat sızıqçılar bulup, şəkli qalita, özgeçe və həyvətlik. Caylardaki sayahatçilə cılığı piyadilə yoldu səyli qılıb, özgeçe geologilik acayip mənzirini yeqin arlıqda tamaşa qılıb, daka qılıb sürət güçüşüb çöl cəzirinin sırlıq mənzirisini çökmü his qıldı. Şəndonluq sayahatçı Fu Bin mündaq dedi. Biz bundaq çıraylıq yerinin varlığını görüp hayran kaldık. Nurgun suretini tarttık. Hakikaten kaldısken. Kaşkar Kadimi şehrinin dervasını eç mürasimi ve rengdar Vanxun koçulları erkünü Nurgun sayahatçını daka kılışkı cəlib kıldı. Sayahat suretini tartış, teximi kızıq tallaş bulup kaldı. Enkoyluq sayahatçı Bao Xin Yu mündaq dedi. Nurgun mezlik tamlarını yedim. Nurgun adımiyet haslıkını mı gördüm? Yine Şinjan'ın özgeç kiyim keçeklerini kiyip söylet küçüşke kelişip koydum. Naiti köngüllük oynadık. Kaşkarı Kadimi şehri bu yıl Koca rayonu menzirisinin derecesini östürüp, özgeçi başdemirlik Koca rayonunun üçünü yeğindin köpeytip, Vanxun Daka noktasının beşini berpa kıldı. Şu caydaki medeniyet, icadiyet karxanaları, sennetlik tonglatkı çaplıqı, kiçik enenevi çalgıla, mıstın yasalgan boyumla, rəxtte tikilgen sonkıla, zinnet boyumlar qatarlıq köpxil, medeniyet, icadiyet mesulatlarını paal tətqiq qilip yarattı. Bu mesulatla sayahatçilerin yaqtırışıqı yerişti. Qashqar Çınşin sayahat baylıqını etiş ticaret çeklik şirketi, yaxşı medeniyet icadiyeti, birinci numurluq dükkanının xizmetçisi Merhaba Mehmet Ali mındaq dedi. Qashqar başdemirlik medeniyet icadiyet boyumudun 280 xıldın artıq layihilidim. Her günü dükkanına 1000'dan artıq sayahatçı kirdi. Künüge oturu hesap bilen 8000 yön etrafıda ticaret kılıp atımən. Әмде автоном райымыздағы 16 шәһәрдің абарайдың мәліметі аңлатымыз. Үрімчіде ауа ұшық температура 21-32 Цельсия градус құча. Алтайда ауа бұлтлық температура 16-30 Цельсия градус құча. Чөлшекте ауа бұлтлық температура 18-33 Цельсия градус құча. Ғылжыда ауа бұлтлық температура 20-35 Цельсия градус құча. Борталада ауа бұлтлық температура 19-35 Цельсия градус құча. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 23-35 Celsiya gradus qıca. Küytündə hava bulutluq, temperatura 21-36 Celsiya gradus qıca. Şeyxanzdə hava uçuq bəzdə bulutluq, temperatura 18-35 Celsiya gradus qıca. Sanjidə hava bulutluq, temperatura 21-35 Celsiya gradus qıca. Qumulda hava bulutluq, temperatura 20-34 Celsiya gradus qıca. Turpanda hava tutuq, temperatura 27-40 Celsiya gradus qıca. Korlada hava bulutluq, temperatura 20-35 Celsiya gradus qıca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 19-35 Celsiya gradus qıca. Atışda hava bulutluq bulub keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 22-35 Celsiya gradus qıca. Qashqarda hava bulutluq bulub keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 21-36 Celsiya gradus qıca. Xotende hava tutuq bulup kiyin azraq yamğur yağıdı. Temperatura 23-34 Celsiya gradus qıca. Ürümçide hava bulutluq. Temperatura 21-32 Celsiya gradus qıca bolud. Hörmətlik radio anlıqıcılar. Şincan Radio Televiziya Stansısının Şincan Xəbərlər Proqramısı boyunca anlatış verdik. Bu qıdımqı proqramımızın tərcümalları Mihray Osman, Amina Nurahmet, Van Suci. Muharriri Muhammed Evvel, Gini Kadir, Mesul Muharriri Tursun Tohta Abdullah. Diktörleri Zulfiya Mahmud bilen Hasancan Sabut. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Şincan Xəbərlər Proqramısını anlığınınla rəhmət. Sılı şıtın abunçıla terminalını çürürsünüz, texmikəb sərxil məzmullardın xəbərdar bolalaysız.

0: талқыған шеркетлерінің жонгоғы мәбләғ сәліп, кәсіпіні күлдендіріп, сағылым тәрәқи қіліп, әмкірлішіп, ортақ пайды алыдыған гүзәл кәлгісіне бірлікті ярдышыны қолайды.
1: Украина кризисінің омызлік кәскерләшкәлікіге 1600 күнгі еқін болды. Gerçi Rusya zontuğu Putin bilen Ukrayna zontuğu Zelenski yakından bu yan söhbet ötküzüşünü ümit kıldığanlıkını bildirgen bolsa mı? Lekin şunun bilen bir vaqtta Rusya bilen Ukrayna karşı tarafki toxtamay zərbi bədi. Şik taraf gaye sor azap oqibatki duş geldi. Bir ayda qaza qılgan yaralanğanlarının sani krizis keskinleşkenden bu yanki en yuqori çekki yetti. Tövendizdi qıtınla programımızın təpsilatı da bolsun.
0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, 15. 5 yılının başlanış yılı da Cungu Mokum İktisadi Asas, Sicil Eylalaşkan Soğudu Muyeti ve tez koyup bir vatkan yanılık yartı şerketlendirgüş küçü bilen çetel mebleği karakallarını, mebleğini köpeytip, işlep çıkırışını kenaytışke davamlıq cəlip kıldı. Cungu devlet halkıgan şirketlerinin Cungu'u mebleğ silip, kesipini güllendirip, sağlam terakki kılıp, hemkarlaşıp, ortak payda alıdığan güzel kelgüsüne birlikte yaratışını kollaydı. Ziyaretini kubul kılgan Cungu'daki çet el karakhanıları vekili mundaq tepkarıdı. Cungu bazarının öz pitilişi ve mokumlığı roşen, yeni ihtiyaç tez koyup verilmekte. Devlet halkıgan şirketler kelgüsü de çokum tallaydığan cay. Bu yıl 1. aydın 5. ay geçe Cungo'nun işlep çıkarış təminatı mukumluk asası açtı. İşgorlaşış, mal bağısı umumi cahitin mukim boldi. Taşkı soğudunun ilastikliği sicil namayan boldi. Yeni kuvvet üspitilip zoraydı. Xalq iyiliği umumi cahitin mukim buluş, yanılıkka, yakşınlanışkı yüzlenişlik terakiyat halatını davamlaştırdı. Cungu yukarı süpetlik terakiyatının karakterini inek bekitip, dünyanı kıymetlik mukim közlümü bilen təminle, çetel mebleği karakhanlarını Cungu'a davamlıq makallı işe cəlip kıldı. Aldınki 20 yılda Senidir Elektri Şirketinin Beijing Yejuan Bağcı rayonu kengeytip kuruldu. Dünya İktisat Münbirinin imkaniyetlik sicil mayak zavutu bulup bahalandı. Yeniden kurulgan Şamın Kesipler Bağıtısı Pat Arda işlep çıkarışı kiriştirildi. Senidir Elektri Şirketinin icraiye muavin lideri, Cungu ve Şarkı Asiya rayonunun lideri Yinjin monolarını bildirdi. Dünya iqtisadının eşşedeki muhim hareketlendirgüş küş buluş süptü bilen, Cungu'nun adettin taşkırı çoğun kölemlik bazırı bilen mükemmel kesip sistemisi bir-birge terek bulup, Senidir Elektri Şirketini keng terakiyat boşluğu ve puhtu kesip zanciri asasığı iyi kıldı. Bir tarafdan Cungu'nun adettin taşkırı çoğun kölemlik bazırı mol emli görünüş ve tolup taşkan yanılık yaratış ihtiyacını öz işi kalgan. Bolup mu energiya tipini özgertiş ve AI terakiyatının çoğunkur joğurulışı karxanalarının tətqiq qilib içiş selinmesini üzlüksüz aşırıp, texnikada yanılıq yaratışını tezletişige törtkü boldi. Yeni bir tərəbdin mükemmel kəsb sistemisi yuqarı ünümlük maz təminat zənciri bilen təminləb, karxanalarının tətqiq qilib içişdin tapşırışçı bolğan dəvriylikini qısqartışını qollab, yanılıq yaratış nəticilərini tez sürətdə bazarğı yüzləndirdi. Amerikanın Qüvvət Yerim Ötküzgüş Zavuti Ansin Mi Şanghay'da Büyük Junhua rayonu baş ştabi təsqilib, Şocay'nın tədbir belgüləş və yanılıq yaratış iqtidarını küçəytidiqallıqını. Kəlgüsü 3 yılda Cungu'da təxminən 50 milyon Amerika dolları məbləq qoşub, tədqiq qilib içiş, yasa şəmkarlıqı və yerlik ekologiya quruluşuğa işlətidiqallıqını cakarladı. Baş ştabi Finlandiyaga caylaşkan elektron yasaş ve xəbərləşiş sahasıdaki sistemi bilen təminləgüçi Sikafil Elektron Sucu Çəklik Şirketinin ikinci kararlıq kengaytış türüge ul selindi. Yanıdın 20 min kvadrat metr zavut üyü seliş pilallandı. Zamanulaşdırış, əxliləşdirış ve imkaniyetlik sicil buluş bir gəvdiləşdi. Bu yılın aldınkı 5 ayda memleket boyunca yeniden kurulgan çet el sodigerleri meblağ salgan karxana 25 mingden köprek yetip, okşaş mezgildikiden 5.3% aştı. 4 mingi yakın çet el meblağı karxanası Jongo'da meblağ köpeytti. Meblağ köpeyti süreti, meblağ seriş zeçliği, makallışış ünimi yukarı haletini sakladı. Bimavi Jongo rayonunun reisi Zocun bunlarını bildirdi. Köptereplik hırs aldıda Jongo iktisadi küşlik elastikliğini namayan kıldı. Yakında Jongo iktisadi asasi kuruluş, taşkı soğuda, pentechnikide yanılık yaratış katarlıq köp sahalarda birinci aydın beşinci aygıcı bolgan netice kayağızını ilan kıldı. Jongo'u meblağ seliş bazar katnaşıkçılarının ortak tonuşuğa aylandı. Bu bazarının Jongo iqtisadının elastikliğini etirap kılgallıqını namayan kılıplı kalmay, yana dünyadaki karxanalarının eniqsizlik işçide güllünüp tereqi kılışını muyum tayanışı ege kıldı. Bayır Retsiplik Doğru İşleri Bölümünün Dünya İcraiye Muavin Lideri Christian Longmir bunlarını bildirdi. Növetteki tez özgürvatkan dünyada mukimlik ve aldın mölçerleşçallık Jongo'nun muyum evzelliki. Jongo'nun aldını körerlik ve yanılık yaratış cihetki özelliki tedirce gevdülendi. Bayırı Jongo'nun dünya tibabetçilik doğru gerilikte yanılık yaratıştaki yadroluk stratejilik bazar ve muhim hemrah deb karab, işlep çıkırış, ögünüş, tetkikiliş, yanılık yaratış, meblağ siliş işleri maz kademde ortak ilgirleydiğen tibabetçilik doğru gerilikte yanılık yaratış ekologisine devamlıq berpa kıldı. Bu yıl 6 ayda Jongo yukarı texnikilik yasımçılık setvelişini başkorguçila körsetküçü 53.5% getip, yasımçılık umumi gevdisinden körnerlik yukarı boldi. Yukarı texnikilik yasımçılıkının terakiyatı sicil yakşilenip, yetekleş rolü yanımı küçeydi. Jongo'nun əhliyleştiriş, yeşillaştiriş, yoğuruş musabisi sicil ilgiri sürülüp, terakiyatının yanı kuvveti mukim açdi. Yasımçılıkların tipini özgertip derecesini östürüş, koni yeni kuvvetini devamlık olmaştırış, pentechnikide yenilik yaratış iktidarını tez östürüş katarlık, dünya zavutudun, dünya bazarı ve yenilik yaratış igizliği geçe, Jongo'nun rıqabet küçü devamlık açtı. 2026 yılının aldınkı yerimde Tesla dünya boyunca 838 000 tokluk avtomobil tapşırgan bulup, bunun 20'den köpereği Tesla Şanghay dereceden taşkırı zavutudun kelgen. Tesla şirketinin muavin lideri Taulin bunlarını bildirdi. Şanghay dereceden taşkırı zavutu Tesla'nın dünyadaki muhim işlep çıkırış bazısı ve eksport merkezi bulup, eksport kılındığın avtomobiller Asya Teçokyan rayonu, Avrupa'daki neçi 10 bazarını mukim təmilleydi. Jongo tətqiq qilib içiş kollektibi yetekçilik kılığan avtomobiller devlet içi bazarları da alqışqa erişiplik almay, yana Koreya, Singapur, Tayland, Avustraliya qatarlıq nurgun bazarlarda mı arq-arqıdın işletiş kitap şuruldi. Təminat ehtiyacını qandıralmadı. Jongo bazarda ehtiyacının yenilenişi tez, emli kolunuş mənzirisi mol bulup, yerli kuruluş ve yenilik yaratış kollektibinin iktidari tedirci bütün dünyayı nebiyet güzmekte. Şevisariye, Laosan Xelqara Başkuruş Tereqiyat Şöyüeni yakında ilan kılgan Dünya Rakabet Küçü Toğrusudaki 2026 yıllık dokulatta Jongo 12. orungu ötti. Xalqara soda sahasidagi zatlar umumijlik mundaq deb qaradi. Jongo'ning ko'lamlashish, tez yangilik yaratish jihatidagi o'zgacha afzalligi Jongo Porsche 2.0 ning muhim tayanchiga aylandi. Jongo butun dunyoni texim zo'r bozor foydasi bilan ta'minlash bilan bir vaqtda kun siri ko'payayotgan yangilik yaratish foydasi yaratdi. Philip bu yıl 3. ayda Jongo'nun klinikilik ihtiyacını asas kılgan, Shenyang Yenilik Yaratış Merkezi tədqiq kılıp yasağan, Soju işlep çıkırış bazısı yasağan, yeni tipteki əhli, təhlidi, orun belgüləş, CT'sini ilan kıldı. Azir Jongo'da dünya boyunca tuncu qıtım tarqıtıldı, əmdi tədirci dünya bazırığı mülazimət kıladı. Hozir Filip Jungoda 5 joŋ yeŋilik yaratish markazi va 5 joŋ ishlab chiqarish yasash bazasi o'rinlashtirib, tadqiq qilib ichish, yasash, ta'minot zanjiri va mulozimatni qoplagan yeŋilik yaratish tizimini shakllantirdi. Filip Dunya İcraiye Komitetinin azası, Büyük Zhonghua rayonunun lideri Liu Ling bunlarını bildirdi. Zhonghua dünyavi rekabet küçüge ige yeŋilik yaratış sistemisi kuruluşunu tezlitiyotdu. Keng klinika sahası, içip ötilgen yeŋilik yaratış ekologiyesi, mükemmel kesip zanjiri ve ixtisaslıklar sistemisi devlet halkıgan karxanalarının öz ziminida yeŋilik yaratışını kanat yaydırıp, Dünyanın yeŋilik yaratışını ilgiri sürüşüge keŋ boşluk hazırlap berdi. Şirket Jungoda davamlıq çoŋqur hiltiz tartıp, içip ötilgen yeŋilik yaratış ekologiyesige tayinip, Jungodun kelgen tehimi köp yeŋilik yaratış neticelerini tez süratte dünyaga yüzlendirdi. 2026 yılı birinci pesilde, L'Oreal şirketi Jungoda bir xanılıq san boyca otura yukarı işini işkaşırıp, bulturkıdın körnerlik tezleşti. L'Oreal'nın Şimali Asiya lideri ve Jungo'nun baş icraiye emeldari Bo Wenxiang bunlarını bildirdi. Meyli kölem iş süreti ya ki bazarının calınış derecesi bolsun, Jungo'nun istimal bazarı birinci orunda durdu. 15-ci 5 yılda Jungo bazarı çet el karxanalarına bazar paydisi beriplik almay, teximi muhimi istimal derecesini östürüş, yeŋilik yaratış ekologiyesi, rəqəmlik energiya və içib etiş, həmkarlışış ortaq türtki buluş porusti yaratıp bərdi. L'Oreal başını axırı qət'i şənçi və uzaq müddətlik vədisi bilən Jungo bazarını çoŋqur qezib, Jungo'a məbləq səlişinin kəlgüsügə məbləq səliş ikəllikigə qət'i şəndi. Əmibab elektri davalı şirkti Yərşari İcraiyyə muavin lideri, Büyük Jungho rayonunun lideri qoşumça baş icraiyyə əməldari Songwe üçün bunlarını bildirdi. Jungo Yerşari Yasaş Merkezi bulupluq almay, texmi muhimi əla süpətlik yeŋilik yaratış tüpürqi və şəraiti bar Yerşari davalaş pən texnikisi də yeŋilik yaratış motorunun biri. Əmibab elektri davalaş şirkti Jungo'nun ehtiyacının başlanış noxtısı qilib, dünya tədqiq qilib yaratış sistemisi bilən çoŋqur həmkarlaşıdığan yeŋilik yaratış yolu da çıŋ turdi. Bultur yıl axırda Tianjin bazısıga caylaşqan həmbab elektr davalaş magnetlik rezonans şərqi yerim şar baş ştabi tədqiq qilib yeŋilik yaratış mərkəzi rəsmi işkirishdirildi. Bunundan ilgiri orunlaşdırılğan Beijing, Shanghai, Jiangsu'nun Wuxi bilən 4 joŋ yeŋilik yaratış noqtasını şəkilləndirib, Jungodiki bütün işləp çıxırış liniyəsi, bütün zəncirlik yerlik yeŋilik yaratış sistemisini bərpa qıldı. Amerika Jungo Soda Memleketlik Komiteti elan qılğan 2026 yıllık Jungo Soda muhitini təşürüş nəticəsində görsətilişçə, ziyarətini qəbul qılğan 92% karxana 2025 yılı Jungodiki kəsbidə payda alğanlığını bildirgən. Jungo Avropa İttifaqı Sodigarlar uyuşması elan qılğan 2026 yıllık soda işençini təşürüşdə görsətilişçə, 75% karxana Jungodiki işləp çıxırış ünimi dünyadaki başqa rayonlarınikidən yuqarı deyə qarğan. Jungo yuqarı səviyyəlik sırtqı içib etişini qət'i təvrinməy olğı siljitib, hər qaysı dövlətlər bilən oldun qatardakı texnika və nəticələrdən həm bəhrilənişdə çəng turub, içib etiş, həmkarlışış arqılıq əvrişimliğini aşırıb, ortaq tərəqi qılış arqılıq kəlgüsünü yaratudu. Louis Defrifas Grohi Şimali Asiya rayonunun baş icraiyyə əməldari Çin Jiayuan bunlarını bildirdi. Jungo'nun muqim eşivatqan iqtisadi, yeŋilik yaratış arqılıq tərəqiyyatqı türkü buluş əndisisi, gayet zor bazar yoşurun küçü və içib etilgən ticaret soda muhiti hayati küşkü tolğan. Ehtiyacı köp mənbəlik yuxarı yoşurun küşkü igə bazarını ortaq şəkilləndirdi. Şundaqlı biznin uzaq müddətlik çoŋqur tərəqiyyatqı bolğan işənçimizni yanımı küçə etdi. Jungo, Louis, Dreyfas Grohi'nin strategilik işiş bazarı bulublu kalmay, texmi muhimi karxanının pən texnikide yeŋilik yaratış və ilğar işləp çıxırışını qanat yeydiriş tiki oldunqı səbbazisi. Louis Dreyfus Jungo bazarının taraqqiyat porsitini davomliq egilib, öz zaminida tadqiq qilib yaratish, ishlab chiqarish, pishiqlab ishlash va ta'minot zanjiri iqtidorini davomliq kuchaytirib, bosh oyoq xalqqa hamkorlik hamrohlari bilan birlikda Jungo bilan dunyo yezigligi va yemaklik ta'minot zanjirining bog'lanishchanligi, muqimligi va uzoq muddatlik avrishimligini birlikda oshirishni kutmoqda. Bu yıl 6 ayda çet el məbliğidin paydınlayıp, asasını müstəkkəmləb, qurulumunu sərxillaşdırışını ilgiri sürüş hərəkət layihəsi sırtqı ilan qılındı. 15 türlük tədbir Cungunun çet el məbliğini cəlib qılıb, saxlanma miqdarını muqumlaşdırış, aşırma miqdarını kəngaytiş, süpətini östürüşünün eniq yol xəritisini sizib bərdi. Zermu Fisher Cungu rayonunun lideri Fang Mingji bunlarını bildirdi. Hərəkət layihəsi çət əl məbləği karxanalarının uzaq müddət Jungo bazarda çonqur yıldız tartışığa ilham və mədəd berib, çət əl məbləği karxanalarını xatircəm məbləq seliş, xatircəm ticarət qılış imkaniyyətigə iqilib, Jungo'nun içi bitiş dairisini qət'i təvrənməy kəngaytiş iradisini namayan qıldı. Ötken 5 yılda Zermu Fisher Jungo'da tədqiq qılıb yaratış və işləb çıxırışqa 1 milyard yuan yıqın məbləq saldı. Yerlik məsulat liniyesigi məbləq seliş 30 nəçxil yadroluq məsulatını öz içi qalğan. Xromografiya süpsi, spikter məsulat liniyesi Cungoda yasaşını işqaşırdı. Zermu Fisher 15-ci 5 yıllıq bilanğı yüzlənib, yerlikdiki orullaşdırışını yanımı çonqırlaşdırıb, bio doğru yasaş, ilmi tədqiqat, davalaş, sağlamlıq və əməli bazar sahasıdaki texnikada yanılıq yaratışını davamlıq ilgir sürüdü. Tavlin bunlarını bildirdi. Jungo bazarı çoxum tallındıgan tür. Meyli dərəcdən taşqırı çoğun küləmlik bazar, mükemmel həm əvrişim təminat zənciri bolsun, ya ki sicil qoyub verilgən yanılıq yaratış qoviti bolsun, ikinci Jungo'nu tipiş naid təs. Tesla Jungo'da davamlıq çoğunqır yıldız tartıb və tərəqi qılıb, Şanghayni toqlıq avtomobil və energiya saxlaş həmkarlıqdiki dünyavi ülgü bazısı qaylandırıb, Jungo'daki həmrəxlar bilən birlikdə uzaq müddət öz ara mənbət yetküzüb, ortaq payda ilişini işqaşırışını xalaydı.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da icdahat bilen izdini vatkan, izdiniş dağımı da alğı ligirli vatkan radyoğunu kucular. Muşu vaxtanla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karşılığımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 9. ayının 1. günü Merkezi Komitet Partiya Mektibinin küzlük okuşu mevsimi 30 yaş, yaş kadrlarını terbiyeleş kurusunun içiliş mürasımı da kılgan, tırışıp çoğun işlerini kılalaydıgan, mühim vazifelerini zimmisine alalaydıgan tayanç ihtisaslardan buluş gerek namlı sözünün bir kısmını anladınız.

Әмілетінің чықшы қылышты чың тұрышының алдыңғы шәрті әмілетке чоңқұр чөкіш, әмілетінің түшініш. Мұшында қылғандыла, әқиқәтіне әмілеттің үздігілі болуды. Оқшашла, әқиқәтіне әмілеттің үздәш позициясы болғандыла, әмілетке чоңқұр чөкіш, әмілетінің түшінішке әхмет бәргілі болуды. Әмілетінің түшініш үшін тәшүріп тәтқи қылыштың ибарет бұ асаси махаретін игілеш керек. Hazır her kaysi terepler tekşürüp tetki kılışka ehmiyet beri vatıdı. Lekin teyhimi zor küş serip kılış gerek. Muhimi tekşürüp tetki kılışta çonkor emeli buluş. Yüzek gibi bu kılıştın. Şekilgi aynıp kılıştın saklanış gerek. Tövengi nezer silip, tövengi çüşüp, bütün vücudu bilen işlep, birinci sepki çöküp, yırakı mı, yıkıngı mı berip, Yaxşını mı, nacırını mı görüp, kadırla ammının maxtışını mı, tənqidini mi anlap, əkvalını əqiqi türde iniq iyiləş gerek. Hazır alaqa nait tərəqi kıldı. Telefon biriş, ündidarda əvətiş, material körüş arqılıq mı, nurğun əkvalladın xəvərdar bolğulu boludu. Lekin nemeli digən bilən bir vasıtı bolmağalıq üçün, nəx meydandı körgəndək, Yüz tıranı anlığandek, bir vasıtı soğurgandek ve köpçülük terep-terepten pişkir katnaştırdığan muzakiredek hakiki canlıq bulmaydı. İlgiri kolunup gelgen noktada durup təşürüp tətki kılış. Kuşkaş operasiyası kılıştek təşürüp tətki kılış usulü ili hem əsqatıdı. Biz hazır noktada türlük sınaqlarını kılıp, muhabiketlik bolğandinkin tədirci kinayeti vatımız. Manı bu, Kuşkaş operasiyası kılış usuludur. Asasi katlamı çöküp, teximi muhimi asasi katlamga kümülünü berip, rastgepini anlaş, hakiki ekvalını küzütüş, meselini hakiki tətki kılış, hakiki meselini tətki kılış gerek. Köz-köz kılış şehride təşürüp tətki kılış, təştek mənzirsi şekilde təşürüp tətki kılış, kol uçudula təşürüp tətki kılış kıbılmaydı. Hakikatni əməliyyətin izdəş niyeti de bolmay, quruq gəpsi etib, başqılarını özgü cəlib qılış gərizi de boluşqı bolmaydı. Manı bu eğir şəkil vazlıq, bürokratlıq. Çonqur təhlil qılış, pikir yürgüzüş cəhətdə küsərib qılıp, nacırını çörüb taşlap, yaxşısını ilgi vilip, saxtısını çörüb taşlap, çinini saxlap qılıp, bir işini yeni bir işqı bağlap küzütüp, Hadisinin mahiyyatı ötüp, şeylerinin mahiyyeti ve kanuniyetini biliş, meselini hal kılış çağrısını tepip çıkış gerek. Almaş duruş, siliş duruş, tekrarlaş usullardan obdan paydalanıp, her kaysi terepinin, cümleden aslandaki kişilerinin pişkiri ve karşı pişkirini anlaşka ehmiyet verip, köp katlamdan tahlil kılıp, obdan oylanıp, andın hareket kiliş. Özününkini rast edip durabilişinin, azıraq neticegi erişipla, özüge temanna koyuşunun aldın eliş gerek. Her tarafının pişkırını anlısak, ekval inik boludu. Birli tarafının pişkırını anlısak, ekval tutuk boludu. Okşaş bolmağan sadalağa kulak seliş, yaman işemez. Köp ketimlik inkarını inkar kılış ceryanı da, yürgüzülgen mulayize, çıkırılgan tedbirla, emliyetki uygun kiludu. Мән, намыратланы дәл жайда юләш стратегиясіні маны мұшындақ чоңқұр тәкшіріп, тәтқи қылыш асасыды оттыру қойған. Намыратлықтың құтылуш, намырат амының сәмімі үміді. Жынақла, пеш қадам инқылапчыланың ұзақтың бойанқы арзу осы. Әгер намыратлықтың құтылдырыш қызметіні яқшы ішілі әлмісек, намырат райыладыки пұқраллаға юз келәлмейміз, Пеш қадам инқылапчылағымы үйіз келәлмейміз. Партия 18-ci құрылтыйы епіліп ұзақ өтмей, мән ғыби өлкісінің Фупин найесіге беріп, намыратықтың құтылдырыш қызметін тәшүрдім. Партия 18-ci құрылтыйдың бұян, мән мәркезлік тұташ кеткен 14 алайда намырат районның әммісіне айынып шықтым. Яны келіп, әр елі беріп тұрдым. Пат-пат беріп тұрдым. Biz udul namırat ailəgi kırıp, əqiqi namıratlarını körüp, əqiqi namıratlarını yöləp,
namrat rayonlardaki kadrla ammının fikrini bevasta anlap, namratların yöleş fikir yolu ve tedbirlerini üzlüksüz mükemmelleştirip, hizmetlerini üzlüksüz algı seldetip, mihir muhabbet bilen tutup, asasi maksatını emniyet kürsütüş verdiğimiz bilen tutup, ahırda bütün partiye, bütün memleketinin ortak tırışçalıkı da namratlıktan kutluduruş ötkülüge ucum kılış cengi de galibi kazandık. Bunundan namrat rayonlardaki kent amma fuşal boldu. Peşkadem inkılapçılarının royumu teselli tapkısı. Emniyetin çıkış kılış, hakikatini emniyetin izdeşti çıntırış, pekat pikir kılış usulü meselesi bolupla kalmay, yana parti birliğinin güçlük buluş bolmaslık meselesidir. Nöbette kadırla koşununun emniyetinin karganda, hakikatini emniyetin izdeşti çıntırışta, en halkış tegişliki parti birlik meselesidir. Dadam, partimiz parti birliğe ehmiyet beridi. Meningçe, hakikatni emniyetin izdeşinin özü en çok parti birlik diyen idi. 1943 yılı Yan'an'da kadırlarını teşhiriş hareketi başlangan. Gomindan eksiye çıkışları inkılabi tayanç bazılığa edep sındırmıçilik, buzgunçılık kılvatkan eyni çağdaki ekvalda kadırla koşununu estaydıl teşhiriş tamamen zörür idi. Lekin emmili hizmet ceryanı da düşmen ekvali ziyade eğir mölçerlengenliki. Bulup mu bu hizmet konkret mesul bulgan kanşın çekidin aşkan solçıl usulunu yolu koyup, edep, kıstap hırar kıldırış ve hırarığı işinip geçiş yolunu tutkallıktın, kadırlarını teşhiriş hizmeti de eğir eğiş körülüp, bir monçe nahak, yalgan, hata değil o kilip çıkan. Dadam şu çağda Suida Vilayetlik Partiya Komitetinin şucisi bulup, Suida Sıfa Mektepedeki Nurgun Okuğucu'nun ten cazası işiltip, kıstap hırar kıldırışı çıdamay, yalgan ıkrar kılışkı mecbur bolgalıkıdın haber tipip, intayın içinğen. O çonkur teşürüp tetki kılış arkılık, ideyevi tonuş meselesi bilen siyasi meydan meselesini perhlendiriş, kadırlarını teşürüş hizmetideki kenayeti bitiş hatalıkıdın sakınışını ihtiyaççalık bilen oturup koygan. Hem de alakadar ekvallarını partiye merkezi komiteti ve Gerbi Şimal Biyorosu'a aynen inkas kılıp, Partiya Merkezi Komiteti'ye kıstap hırar kıldırış ve hırarığa işinip gitişini vaxtıda tosuş, solçıl hatalıkını tüzütüş teklifi bergen. Eyni çağdaki ekvalda bunda kılış naitli zor siyasi xavip xatergi tevekkül kılgallık idi. Halbuki dadam partiyagi sadık buluşta yalgan gep kılmaslık kerek dep kargaşka bu xavip xatergi tevekkül kılışkı razı bolgan. Nailik Partiya Komiteti şucilerinin yakşı ülgüsü Govin Çangmu hakikatini emniyetin izdeşinin nemunitsidir. Dongshan Nailisi 1950 yıl 5. ayda azat kılıngan bulup, Gomindan mağlup bulup, Tayvan'ı çekiniştin ilgiri Dongshan'da telvilece adam tutup, esker toluqluğan. Aralla 10.000'dan artıq ayılıba Dongshan'dan 4.700'dan artıq yaş ve kıran kişini tutup ketken. Azat bolganda bu askerlik tutulganlarının aile tevelleri, düşmenle ve korçaklarının aile tevelleri de bekitilgen. Aynı çağdaki Dongshan Nailik 1. Rayon Hizmet Komitetinin şucisi Govin Chang askerlik tutulganlarını Gomindan tutup ketken. Ulanın aile tevelleri ziyankeşlik uçurgucular dep karap, düşmenler ve korçaklarının aile tevellerini, uruş apıtıgı uçurgallarının aile tevelleri edip özgertiş teklifini bergen. Kiyin yukurdikilemu bu teklifini kubul kılgan. Hem de bu aile tevellerini siyasi cihette kemsitmeslik, iktisadi cihette beraber muamele kılış, turmuşta kıyınçılıkı bağlağı yardan biriş, iki çaksız yaşangallığa yezi kenitle gamhurluk kılışını karar kılgan. 1953 yılı 7. ayda Gomindan'ın 10.000 kişilik koşuğunu Dongshan'a tuyuksuz hücum kılgan. Uçağda aralını saklavatkan koşuğunumuzdaki askerle aran 1000 adam bulup, askeri küşçeyette perh çoğun idi.
Lekin Dongshandiki armiya xalq iradadan sepil hasil qilib, eng oxirida Dongshanni qo'g'dash urushining g'albisini qo'lga keltirgan. Urush apitiga uchirganlarning oila tavallari Gomindan tuqqanlarimizni tutib ketdi. Kompartiya bizni tuqqanda ko'rib, olimizdan xabar oldi. Jon tikadigan ish bo'lsa-mu, Kompartiya uchun orolni saqlashga rozimiz deyishgan. Demak, xalqning ko'nglini utquchilar haqiqatni amaliyotni izlashga tayinidi. Kadrlarning haqiqatni amaliyotni izdigan izdimiganligini nurg'un jihatdan ko'rilishga bo'ladi. Eng negizliki rost gap qilgan qilmaganligi. Amaliy gap qilgan qilmaganligi. Amaliy ish qilgan qilmaganligi. Amaliy unumni ko'zlagan ko'zlamaganligi qarash kerak. Shamolga qarab ish ko'rib, quvliq qiladigan kishilar, ziddiyatni yo'shirib, ishni pardozlab ko'rsatadigan kishilar, teshi pol-pol, ichi g'al-g'al ishlarga berilib, amaliy ish qilmaydigan kishilar, shohratparastlik qilib, ko'z oldidagi manfaatga berilgan kishilarning hammasi haqiqiy materializmchi emas. Bularning hammasini shaxsiy g'araz vazifasiga solgan. Yosh kadrlar partiya veliki orqali puttirab turish, ish qilishni chang turib, samimiy gap qilish, samimiy ish qilish,

0: Səmimi adam buluşni, partiyilik cəhətdən tərbiyələniş və çiniqishning mühim məzmunu qılıb, həqiqəti çıñ turışqa cürət qılıb, müstaqil fikir yürgüzüşkə mahir bulup, rastçıl, əməliyyətçıl buluşdı çıñ turış kerek. Bu, partiya və xalq işlərgə paydılıq. Şəxsinin sağlam özüb yetilişigəmi paydılıq. Səmimi buluş, qalvanlıq əməs. İşini putu qılıdıqalla ziyan tatmaydı. Partiyaga sodiq bo'lmaganda, samimiy bo'lmaganda, qo'rsoqda jin paydo bo'ladi-da, munosabat bog'lash, orqish izlash, huquq pul savdosi qilish qatorliq fursatparastlikka berilib, oxirida aqlliqlik qilaman deb o'zi ziyon tortdi. 3. Mas'uliyatni dodil zimma kelish, natija yaratishga moyil bo'lish kerak. Kadrlarning mas'uliyati shundoqla qimmati ish qilish. İşini zimmi gelişti iş padılınıdı. Partiyanın kadrlarını erkaysi iş oralırgı koyuştaki məxsidi, ergizmu əməl tutquzup, rahat körsütüş bolmastın, belki ulağa məsuliyyətini yükləş, iş qıldırış. Islahat, tərəqiyyat, mukumluq xizmətleri nait köp. Xizmətlərini yaxşı işləş üçün məsuliyyətini zimmi geliş, nəticə artışıq doğru gelidi. Mesuliyetini zimmege almay, kılıdığını kılmısa, icra küçü, cengi varlık bulmasa, cengde mağlup oluduğun gep. Mesuliyetini zimmege iliş, netice artış için hakiki tutup, emeli işleş, baş çökürüp, capağı çıdap işleş gerek. Kuruk gepsetiş, emeli iş kılmazlıkka ergiz bulmaydı. Men, garbi cin, şarkı cin sulalısıdaki kalemdarlığının Kuruq gəps etib, işinə aqsatqalıq doğrusudiki hikayini köp qetim tılğa alğan idim. Wang Yan ulanın içidiki vəkillik şəxs bulub, gəptallıqda heç kim onunğa tənkilənməydikən. Qərbi cin sulalısının axırqı yıllırda cəzulanın yolbaşçısı Şila ləşkər tartıb Loyanğı hücum qılğan. Wang Yan əmir ləşkər süpütüdə qoşunğa əgişib, ulağı qarşı caza yürüş qılğan. Neticede uruşta mağlup bulup, esirge düşüp kalgan. Şila onundun garbi cin sulalısı koşonunun mağlup buluş sebebini soruganda, o her hıl bağını sebep bilen özünü aklap, özünün yaş vaktidin tartıpla hakimiyet işlerine katnış bakmakalıkını etkan. Şila onu eyiplep, namın bütün ihlimgı tarkaldı. Sen yaş vaktindeli orduğu kırıp, muş yaşkıca mühim vəziplen ötügen turuqluq, ordunun hakimiyet işleri katnış bakmağın deysen qo. Hakimiyet işleri buzgunçılık kılgallık, xanlı aldaş cinayeti emes mu o digen. Kiyin Şila Adem evetip, Wang Yan'nın kallısını algan. Wang Yan ölüm aldı da əsret çekip, öz vaxtı da saxtılı kılmay berilip işleyen bolsam, bu halı düşüp kalmazdım digen. Reallıqdım o, muşunda kuruq kep satıdıgan, əmili iş kılmaydıqalla nahi tüküp. Məsələn, bəzilə gəp kılış kusta, əmili işləşki çolta, şuartı olab koyupla, xizmətini əməliyləşdürdüm deydu. İradısını eğızdılı ifadlaydı. Bəzilə sölət vazlıq, şəkil vazlıq kılıp, dağduğu peyda kılıp, işini kolunun uçudılı kılıdı. Yani bazıla pasıplık, boşanlık kılıp, əpləp səpləp künü ötküzüdü. Yukurdun sürüştürse az dola midirlap koydu. Sürüştürmüse iş kılmaydı. Tehimi yamını, bazıla kıl digenini kılmay, kılma digenini kılıdı. Hatta yukurunu aldap, tövendikilerden yuşurup, saxtı bəzli kılıdı. Bu yıl kirgenin bu yan, bazı caylarda yukumunun aldığını iliş tizgilləş, təbi apetki taqa bulturuş, Ekologiyalik muhitni qo'dash, bexatar ishlab chiqarish qatorliq jihatlarda undoq yoki bundoq masalalar ko'rildi. Tashrif iniqlanishcha, buningki muhim bir sabab shuki, ba'zi kadrlar istilda amaliyotchil bo'lmagan. Xizmatni puxta ishlamagan, mas'uliyatni amaliylashtirmagan. Mas'uliyatni zimmaga kelish bilan natija yaratish bir butun gavda. Netici yaratmağallıqının özü məsuliyyətini zimmiga almağallıq. Netici yaratış üçün çoxun məsuliyyətini zimmiga geliş gerek. ish qilganda hamisha xavf-xatarga uchrab turadigan gap. Jahonda nadimi unch ko'p tinish aman, o'ngishliq bo'ladigan ish bo'lsin. Mushunda xavf-xatar bo'lg'ashqila mas'uliyatni zimmaga olishga to'g'ri keladi. Xizmatning hammasi shuncha oson bo'lsa, hammila odam o'disidan chiqolsa, undaqda mas'uliyatni zimmaga olishni ta'kidlashning nima ajdi? Şey ile köpünce hallada muşundak buludu. İş kılıçtın korkan sıri şunca asan çatak çıkıdı. Zidiyatın əgip ötüp ketmekçi bolgan sıri zidiyat yolunu şunca tosup koydu. Eksce canını dikip koyup tevekkül kılıçka işleşki cüret kılıp yol vas barlıkını bilip durup tak çıkıştak irade bilen hakiki iş kılgandıla zidiyat ve kıyınçılıklarını hel kılıç mümkünçilik tuğuludu. Men Fujian'da işleyen vaktimde Fujian ölküsünün ormançılık çoğun ölküsü ikeliki. Ken ormançılığının altın tağ, kümüş tağının bağırdı yaşap turukluk mu namırat durmuş keçirvat kalıkını közdü tutup, mülük hukuki tevelliki inik bolmasılık katarlık tüzülme mekanizm meselesini elkiliş için orman hukuki tüzümü ıslahatını yolu koyuşku türütkü bulgan idim. Aynı çağda bu ıslahatın yolu koyuşunun hatırı bağıydı. Asaslıqı aldın qəsrinin 80-cilri bəzi caylarda dəldərəklərini qalaymıqan kesiş əkvalı körülgəllikdən mərkəz tağını ailəgi bölüb bir iş xizmətini vaxtınç toxtatqan idi. Aradın 20 nəticili ötüb getdi. Tağlanı yəni ailəgi bölüb bərgili bolamdı yox, bunun köpçülük bir nəmə deyənmidi. Mən qayt-qaytı oyunuş arqılıq, orman hukuki ıslahatı Puralanın canı-can mənpəyətliki münasivətlik. Bu məsələ həl qılınmısa, zidiyyət aman bir günü partlap çıxıdı. Yanıla qancı baldırı həl qılınsa, şunç yaxşı. Onun üstüge xıtsat tərəqi qılsa, dekallarının turmuş səviyyəsi özsə, dəldərəklərini qalaymıqan kesiş amilləri azıydı. Siyasət yaxşı tüzülsə, usul toğru bolsala, xəvb xətərini kontrol qılığılı boludu o dəb qardır. Bir qararğı kelgendikin, biz tağını qandaq bölüş, dərəxni qandaq kesiş, pulni nədin tepiş, yalğız ailəni qandaq qılıçdın ibarət bu töt qiyin məsilini tutup durup, çonqır təşürüp tətqi qilip, qayt-qaytı dəlilləp, qaratmılıqı igə ıslahat tədbirlərini otturğu qoyup, məmlikət boyuca ölki dərcilik orman ıslahatlığı dair tuncu öcətini şəkilləndirdik. 2008-ci Merkezinin 10. numarlıq öcidi de Fujian ölküsünün orman ıslahatı təcrübesi umumüzlük qobıl qılındı. Şıqlışta cazaretlik buluş, əməl tutuşta məsuliyyətcan buluş gerek. Partiya ve xalq paydalıqlı iş bulurken, qiyincilikdən baş tartmay, məsuliyyətdən qaçmay, dadıllıq, qəddilik bilen işlişimiz gerek. Razımən can bir işki bolsa əlgi paydalıq. Baş tartmay men apettin yattır mağı saxtılıq digen enişu. İş kiliş, ıslahatın tutuşta, mukarar alda, hazırkı menpeyat endisigi çekilidigan. Bazilerinin pişliqiği tegidigan gep. Neticede bazı talaş tartışla kilip çıkıdı. İş kiliş, ıslah kiliş, zidiyetini hel kilişta, bazı talaş tartışla adın. Hatta top tenledin hali buluş des. Taşını suğu taşlısak, dolkun peyda kılgan yerde birer işini vücut çıkırışının onuşluk buluşu mümkün mü? Talaş tartıştın korkup tügülü bilip, kılışkı teyişlik işlanımı kılmaslık, komünistlerde buluşkı teyişlik pozisyemez. Her kaysi taraf tikilenin talaş tartışığı soğukkallık bilen muamılı kılış. Onu akılanilik bilen tehlil kılış gerek. Doğru işgeliki cezimleştirilgen, Əməliyyət tərəfindən ispatlanğan işdən hərgiz vazgeçməslik gerek. Uvalçılıq uçursu mu, tıl ahanət anlısı mu, manğan yoludan qaytmaslıq gerek. Şunun bilən billə, qumanını tügütüdüğən, ortaq tonuş hasıl qılıdığan xizmətlərini yaxşı işləb, çünüş və kollaşını ən zor dərcədə qolğı kəltürüş gerek. Başqılarının tənqidi oğrulluq bolsa, onu kəmtərlik bilən qobul qılıb, Pahal tüzdüb, xizmət layihəsi və siyasət tədbirlərini texımı ilmi, texımı mükemmel kılış gerek. İş kılışta irade, çıdamçallık, özünü tizgilleş iktidarı en tayımıyım. Cüretlik, parasetlik buluş en tayımıyım. Nurgun işlani izcil davamlaştırıp, vücut çıkarsakla, talaş tartışla özlükünün tügeydü. Törtüncü, prinsipti çıntırış, dadırlık bilen küreş kılış gerek. Prinsipti çıntırış, komünistlerinin mühim hısıldı. Bir kadrının layakatlik ya ki layakatlik emezlikini ölçeydiğen mühim ölçem. Hazır bazı kadrla inaklık hemmedin ela diyen hata düşünebilip, hedisila ken korsak buluş, inak ötüşünü tekitlep, yakışacak bulup, siyasi prinsipal meselelerde mücmellik kılıp, çoğun hak, çoğun nahak meselelerde anlık mötever bulabilip, naçar hadisele bilen kar bulmayı batıdı. Yani bazıla cihansazlık, yumulak tavuzlu kılıp, gep kılış, iş kılışta işinin kelişige, vaziyetinin yönlişi kırıp, dolkungu bekip ikıvatıdı, şamalgı bekip ikıvatıdı. Bu partivilik prinsipi kılıp, onu katı tüz düşerdi.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 9. ayının 1. günü Merkezi Komitet Partiye Mektibinin küzlük okuş mevsimi otturuyaş yaş kadırlarını terbiyeleş kurusunun içiliş mürasımı da kılgan, tırışıp çoğun işlerini kılalaydıgan, muyum vazifelerini zimisiga alalaydıgan tayanç ıhtısaslardın buluş gerek namlı sözünün bir kısmını

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul materyali Adıl Ablet, Nozgül Emir. Nazar etsin Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklılar, stansımızın başka programları da bolsun.

Dostlarımın yadıda boğumda biz bu bir kanç günlük programlarımızda Asigül Qopur'un Ündidardaki Nazının namlıq hikayesinin aldan kısımdan anlatkandıq. Onun en düşkün, en azaplıq günlerde Ündidardaki Selkin onunla hemrah boldı. Her vakit onunla təsəlli və mədət verib, onun onuşsızlık ötküldün tezli ötüyle çıxı yardan bədi. O bəzdə özün ayalığı yüzgülənməydiğinde kes qaldı. Ama Selkin her vakit məyin şamalığı oxşaş onun kalbəyi şunğub kirib, onunla şirin tuyğulanı toxtumasını ataqıb duraddı. Ondaqda bu sırlıq ayal ızadı kim? Bula qızıqsanla, deyiqtanla davamlıq bugünkü radio jurnal programımızda urnaşdırılgan Asigül Qopur'un Ündidardaki Nazının namlıq hekayısı da bolsın.

0: Kendilla oğlumun avazanlandı.
1: Dada, babamın ündidarını kıydı bilin ha? Sizin köyümüz gelgen de birbirimizin körüp durup paranlış alaydı gəmiz.
0: Dedim ben, derslerimi yığıştırğaş. Yatağı kırıp, oğlum əvətgen ündidar numarını kırgızıp, koşu bilişini iltimas kıldım. Biraz dengen uçur geldi. Oğlumun hoş kılış üçün uçur yolumakçı bulup, telefon ekranı kırıp, hayranlıqtı qeydiqli kaldı. Elala, benim ündidar qeydiqliğinim, küçük bir hər kuşun rəsimini baş sürü tıkıgan, Salkin isimlik tordaş edeyim.

0: 人民广播电台民族广播。
1: 携手新时代，奋进新征程，新时代新征程，新伟业。

0: 三年前，我生日，妈妈又出差，我跟她怄气了。
1: 哎，来来来，今天笑笑过生日啊！哎，笑笑看生日蛋糕，
2: 祝长生日哥。

Sevimli radyo anlıkçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni köyler sizge hemrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin təşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küy kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırak nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Hen ondak da bu muziki güzarlıkı kadem besinde esil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Hen ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Nasibimlik dostlar, şu tatlı programımızın da anlaştırıvatımız. Tırmışta gaydasız yıraktın mebtun boğan mənzirle, onun kokançı yıkılaşkan siri, tuyğumuzdaki sehri küçünü yoktup koygan buluş mümkün. Tırmıştaki talip gözümüz bilen kördüğün mənzirle mi hem şundak?

Şunun bilen nurgun nerslerini yoktup koyganlıkını fakat bilenmeyi kalıdı. Şunun aşka yüzünüzde bağrını kadirlen. Tevrinip durgan nişan sizini hemmedin mahrum kılıdı. Deslepte könlünüz duyganını çokum kadirlen. Bir görüp yakış görüp gelişkimi çokum işinin. Muhabbet küydürümüz devamlıksız gücü.

Sevimlik dostlar, şu tatlı programımız devamlı şu vatudu. Aktif energiyelik paralarımız devamlıksız üçün. Siz güçündak deymen ki sizde hem karlış roy buluş gerek. Her kız mı özünüz ne hem de yitilgen de karma. Her kandak adem hem karlıkı muhtaç bulut. Sonlaşka ala kılışkı mahir bulun. Bilim ıktidar keçirmiş, okşaş bir işka okşumağın karıştı boludugan perhni peyda kıldı. Şuna özünüzün oylukallarını her vakit dağdıl otturgu koyun. Eğer siz ıktidarınızı tayinip, köz aldığınızdaki işlerinin hüddüsten çıkıp geçişensiniz mi? Lekin, mağurluk sizde bombusun. Menmençilik sizde bombusun. İsanızda bolsun ki, kiyin bazı işlerini tüketenmeyi, puşayman kıp gelişiniz mümkün. Şunun üçün, karşı terepke beraber muameli kılın. Aktif ve ümit var bulun. Roy keyfiyat yukumcan geliyordu. Kapkını türüp yürüydüğü adem bilen hiç kim bildi buluşunu halımaydı. Özünüzün icatçallık royunu yedildirişke, yoşurun küçüğünüzde kezişki gönül bölüm. İpadisi alaydı kişi nispete etkanda hazır baboğan hemkarlık münasivitige kapaletlik kıgandım. Başka yine nurgun ademnin hemkarlışını halaydıgan royu erişiş intayin muhim. Hemkarlık hemkarlıkını yartıdı. Siz bilen hemkarlaş küçüğünü dost katardı görün. Andın onun tenkitini kubul kılın. Tenkitini kubul kılmaydıgan her kandak adem her kandak çayda karşı ilinmaydı. Meyli soğudu kılaylı, ya ki biz hizmet kılaylı, çokum alakı buludu, hemkarlık buludu. Şunlaşka radyo aldıdaki barlık dostlağı deydiğinim şu ki, hemkarlıkınla könüllük bolsun, işlerinle oğuşluk bolsun. Güzel köylerimiz devamlık hazırki keyfiyatınlar için.

Temiz Radyo Anlıkçılar Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programımızın bugün kıymetli temleri bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp ağlamanlığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldığını turvat hemen. Fırat ayetindeki programımız tekimin nadir. Anlaştı herkes unutup kalmadan sizler. Eğer programlarımızı vaxtıda anlayamayı kalan bozsanla, stansımızdan radyo toru kırıp, kalıgan vakitte kalıganç anlasanla bulup. Bugünkü programımızdan Mesul Muharriri ve Kırıştırgıçısı Amangül Habibullah, Hazaretçisi Bahtiyar Turgun. Mikrofon aldı da, senin dostunla Abdursun

kitap ayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Demek radyo alıcıla Emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silenin huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. esirdeki Avrupa tenkidi realizm edebiyatının yukarı pellesine çıkan Rusya

Rusiyaning ulug' yozuvchisi Lev Nikolayevich Tolstoyning dunyoga mashhur Anna Karenina nomli romani. Hamda diqqatinglar, Shinjang xalq nashriyoti nashr qilgan danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Lev Nikolayeviç Tolstoyun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. Romanın yeni bir qəhrəmanı bolğan İngiliz, İngilizlərə xas bəxtkə erişib, Gertsog unvanına və yer makanına ega bolğanda Anna'nın Onun bilen bile o iyi bolgan aşı yerlerini ayınıp kelgüsü geldi. Lekin yani bir dilla bu hiyalıdın öz için namus kılıp kaldı. Demisim o namus kılış gerek de. Bunun namus kılıdak neymiş ba? Ben neymi deyip namus kılıdak men? Anna açık gelip hem heyran bulup özüdün özü sorap koydu. Kolu da piçik için tutukluk. Sapanın yülen çükügi yölünüp oltırıp, kitabını bir yenigi taşlap koydu. Hiyal kaptırı Moskova'da ötken külle üstü de toxtumay ayılınışkı başladı. O yerde ötken külle şünçilik güzel, şünçilik mənilik idi. O katnaşkan tansa, Veroniski ve onun yisiyatkı bay, Özüge təlmürüp turğan çırayı. Onun bilen ötken barlıq minotları bir-birləp köz aldığı kelişki başıldı. Çırayı da numuslunuşnun əsrimi yok idi. Lekin əsləp ahırgı kelgende numuslunup mı kaldı? Ve bu halet küçü işki başıldı. Her qetim Vronski yadığı yetkende Kandaktur bir işki avaz, illik, nemi degen illik, xuddi otnun özi, devatkandek bilinip ketetti. Anna sapadı oltırgan kıyafetini özgertti. Onun nemi yama yeri ba? Onun nem boptu? Onun udul karaştın korkudugan nerim ba? Nim bopdu? Mening u yosh ofitser bilan odatdagi do'stlikdan eshib ketgan yoki eshib ketish ehtimoli bo'lgan munosabatim bormi edi? U o'ziga o'zi ichida so'zlab ketdi. So'zlab bo'lib, kimlarnidir mansitmagandek sug'uq kulib qo'ydi. Orqadan kitobni yana qo'liga oldi. Lekin o'qish qiray bormi edi? Qağaz kesidigan pichqi bilan derizidiki nepez qirovni qirib qo'ydi. Andin pichoqning parqiroq muzdek yuzini mangziga yiqib o'ltirib, nadundir paydo bo'lgan g'aliti bir xushallik cho'mgandek bo'lib, ovozini qo'yib etib kulib etishga tas qoldi. Nervlari xuddi ching tortilgan muzikaning torlaridek tortishib turatdi. Közleri bağan sır yoğunap keti vatatdi. Kolları bilen putlarının barmakları nemiş kudur kıçışıp toxtumaydı. Kani sıkılgan dek bolup, dem alalmay keli vatatdi. Çırağının dırıldep durgan guva yorguda hem minerse közlerge adettin taşkırı roşen körünüp keti vatatdi. Bunundun o tolumu heyran keli vatatdi. Hemme nerse gumallık bilinetti. Hatta poiz aldığı menuvatamdu, keynigi menuvatamdu, ya ki kımır kılmay cahidi turamdu bilmeytti. Yenide oltırgını Anyushka mı, ya ki başka biri mi, şunu mu ayrıval almaytti. Av sapanın kol koyduğun cahidi artıp koyulgını nemi nerse? Hurum peltu mu, ya ki Yavayı hayvan mı? Bu yerde oltırgını men mu ya ki başka biri mi? Roy'daki bu çalgışladın o korkup gelip atattı. O kıl halette

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: Вокзалның докмышыдын гүркіреп ұрған боран, вагон чақтырының арық-арысыдын өтіп, төріклегі ұрлып, тоқтымай вижылдайды. Қар вагонланы, төрікләні, адемләні, көзге чылыққан әмі нәрсіні бір екідін ұрып, баған сірі көмін ататты. Шивырған бір пәске тоқтап қалғанда қылып, Yani bir dilla tehimi küş bilen urattı ki, onunla karıştırış asla mümkün emas idi. Şundaktım o kişiler huşal paranlaşıp, uyak buyak çepşip, o güzel supsudaki tahtaylarını kaçıldıtıp dessep menip yürüş etti. Dervaze tohtumay eçilip, yepilip durattı. Bir adam annanın aldıdın enişip ötüp gitip, Arkadılla bolkunun çakkı urulgan zıl avazı anlandı. Bir-birge okşumagan her hıl avazlarının işçidin birinin gazep bilen telegramını buyak sunuvet dep vakırgan avazı boranın dehşetlik gökreşleri bilen koşulup getti. Buyak kilin la 28. Dep vakıravatkan her hıl avazlamı anlanıp durattı. Obdan kiyingen, üstü beşi kargı kömülüp ketken bir neçe adam onun yeniden yügürüp ötüp ketti. Ağzıllarga tamak çişli valgan iki adam mı menip ötti. Anna toyup nefes elibiliş üçün yeni bir ketim havanı sümürüp, andın kol kepidin bir kolunu çıkırıp, işiknin tutkucunu tutmakçı. Vagonun işçige kırıp getmekçi bolup turganın arlıqı da, tuyuksuz her bir pelto kiygen bir kişi onun yenige kilip, penerinin yorukunu tosup turvaldı. Anna bir karapla onun Vronski işkellikini bildi. Vronski bir kolunu şepkisinin çekilikigi aparıp, egilip turup, Sizge birer nersi lazım emes mu? Mümkün bolsa, hizmetinizde bolay deymen, dedi. Anna, helgice ün çıkmay, onunla karap turup kaldı. Gerçi Vronski yorukka kaynını kılıp turgan bolsa mı, Anna, onun çırayıdaki, közlerdeki ifadını inek görüp turup atattı. Bu tönögün, Özüge zoklanıp karaşları ve hürmet körüstüşleri bilen özünü hayacangı salgan çırayının özü idi. O bir neç gündüm beri, etta bayıla özüge Vronski daim uçurap durduğan yüzlerce yaşlarının biri. Onu oylap mı koymaymen dep eytkan idi. Lekin şu turkuda onu körüpla, Annani bir xil məğrur xuşallıq tuyğusu çirmi valgandek boldi. Onunqa Vronski'din bu yergi nemigi kəlgəldikini sorab olturuşnun aciti yok idi. Çünki bunun səbəbi onunqa bəş qoldek eniq idi. Soraydıqallı bolsa, siz nədi bolsanız mən bu şu yerdi bolgılı kəldim, dəb cevap birətdi. Sizning bu mush poyezdi ketayotganingizni bilmabdiman. Nima ish bilan ketayotsiz? So'radi Anna tutqushqa so'zgan qo'lini pastga tushirib. Uning yuzida xushallik va jilva qin-qinig'i patmay chaqnab ketayotdi. Nima ish bilan ketayotsiz? Yandirib so'radi Vronski Annaning ko'zlariga tikilib turib. Rastımını desem, siz kayardı bolsunuz, men mu şu yerde bolgılı ketuvatı men. Del şu peytte, boran huddu katma kat tosal kulağını bösüp ketuvatkandek, bir dilli küçüyüp, vagonlarının üstüdeki karlağını uçurup şüke. Nedeki dur bir yerdeki kan altırını caydın yulup elip, daranlı çıkı başıldı. Aldı tarafta paravozunun güdeki mungluk ve gemkin çıkarıp gitti. Dehşetlik şivirgan Annağa emdi acayip körkem bir mənziri bulup köründi. Vronskiy'nin Annağı degen bayqı gepe dəl Anna xalaydıgan, lekin yani dili korkudugan gepləydi. Anna cevaben hiç nimi demedi. Amma Vronskiy onun çırayıdın işki dünyası da köreş bolu atkallıgını sezip durdu. Eğer bayqı sözüm sizni xapıqıp koygan bolsa, meni keçirşinizni soraymen, dedi Vronskiy bekmi itaatmellik bilen. O bu geplerini şunçilik edep ve şunçilik kattiyet bilen eytti ki, Anna dermehel cevap verilmey, xeligiç turup kaldı. Siz kelişmigen geplerini kıldınız. Sizden ütünüp kalay. Eğer yakşı adam bolsanız, o geplerinizde unutup gittin. Ben mi unutup gittimen? Dedi Anna ahırda. Sizden her bir sözünüz ne? Her bir hareketiniz ne? Mengü unutup gitmeymen. Unutup gitişim mümkün emez. Boldi, boldi. Anna vakırap getti. Ve Vronskiy telmürüp karap durgan çırayıga ciddi tüs bir işki urunsu mu? Onda kılalmay. Ahır vagon işkinin soğuk tutkuçunu tutup, likkidi götürüp, vagonun dalını kırıp getti. Ve şu yerde birdem toxtap, hazırlı bolgan işini hiyalıdın ötküzüp, özünün nemi digerlikini, onun nemi digerlikini esige alalmadı. Ama şu kıskığını vakit içindeki paranın ikisini korkunuşluk alda yakınlaştırıp koygallıkını düşendi. Çöngendin kiyin korktu, hem yani özünü bəxtlik mi his kıldı. Bir net sekund turvalgan dinkin özünün vagonuğu kırıp ornağı berip oldurdu. Akşamdan beri özünü kıynap turvatkan royi ciddiyetçilik kayt əsligi kelipli kalmay, teximi bək küçüyüp, kaysıdır bir işki əzası bu ciddiyetçilik çıdımay yerlip ketidigan dek bolup ketivatatdı. O tün boyu uxlayalmadı. Ama bütün oy fikrini bend kılıp durgan royi ciddiçilikleri ve şiirin hiyallarda yakımsızlık ve özünü kapı kıldığan nersle yok idi. Eksice huşal kılıdığan, meskuş kılıdığan, köydürüp durduğan nersle hüküm süretti. O sehergi yakın uxlap kaldı. Oyganganda tala obdallı yorup kalgan. Poiz mu? Peterburg'a yıkılışıp kalgan idi. Üyi, eri, oğlu, bugünkü ve keyinki küllerinin hıl mı hıl işleri şu an onun hiyalını çırmıp aldı. Poyiz Peterburg vokzalığı yetip gelip toxtadı. Anna poyizdin düşkende birinci bulup erinin çırayını gördü. Vay tanrım! Onun kulakları neymiş kuşundak balıp kalan boğuydu. O erinin soğuk hem ciddi çırayıga. Bolup mu Anna'nı tekimi heyran kaldırıp, yumulak şilepsinin işki gırvikini götürüp durgan yoğan kulaklarına karap şundak oyledi. Eri Anna'nı körüpla onunla karap geldi. Levlerde adet tikige okşaş, mesxiri arlaş külkü oynap duratdı. Arğın yuğan közleri onun tikilip kalgan idi. Anna onun cahil ve arğın közlerini körüpla, xuddi onu başkıç körünüştü körüşünü kütkendek, yürükini kandaktur köngülsüz bir tuyğu çimmidi kılıp çakkandek boldı. Bolup mu er bilen körüşkende peyda bolgan, özüdün özü narazı buluş tuyğusuğa özümü heyran kaldı. Bu onun da uzaktan beri davamlaşıp kelivatkan özüge tunuş, eri bilen bolgan yalgan muamelesidin payda bolgan tuyğu idi. İlgire bu hıl haletke onçı dikkat kılıp ketme etti. Bugün bolsa onu tuncuk etim azap işçide iz kılıp yetivatattı. Көдің мұ? Сенің әрің ғазыр мұ, еңі той қыған чағды кедек, ені шындақ есіятқы бай. Йолыңғы толы қарап, көзлері тешіліп кетей, деді. Деді о, алдырмай сөздейдіған адыды бойыча, инчкі авазы білін. Башқы бірі ашындақ тәләппізді геп қылыдыған болса, оның гепіні аңылыған адам, чоқым оны мәсқыры қылып, күліп кеткен болатты. Серіөз жаның тені сақ мұ? Сорыды анна. Менің сені қызғын күті ағынымғы бәген соған мұшы ма? Ол обдан тұрватыды, тені сақ.
1: Сізге азады немі керек?
2: Ашыныңыздың сізге азған қатыры керек?
1: Ол қатыла бұй әдемес.
2: Мен сізге ойнышыңызды өйге чақыртып келешіңізге болмайды қалығы тоғырлық кеп қыған.
1: Оның білен көрішіп зөрір боп қаған. Чүнкі...
2: Мен оял кішінің немі зөрір еттің ойнышы білен көрішіді қалығы кіне сүрішті бәкшемес.
1: Сіздің мағиетіңіздегі бұ шапқа сізлігіне бұрын әжеп білмәптікен мен.
2: Әр кіші өзінің хотыныға әркілік білен еметіне 100 абыройны сақла шәрті берен бері топ. Шындықкен, бұны шапқасызлік деп аташқы боламда?
1: Білсіңіз, бұ шапқасызлікті мұ яма еш, бұ деген жүр рәзілік.
2: Яқ, әгер сіз бұл сөзді ішілдісіне яқшы көрсіңіз, әмісі сізге шөні дәп қойай. Әрінің ненені еп тұрып, әрі білен балысыны ташлап кетмекші болға адамны рәзілдісі болуды.
0: Өрмәтлік радио аңлығучыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халқ радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдұрсул Абдырым. Өзіріңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы Анна Каренинна.

Hürmetlik radyo anlıkçıla, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: Бүгін бір ішкі ачық кеп тұрған мия. Күлкілік ері мәқсіте химмәт шәпқәт көзтіш. Өзі христиан, әмма көгелді немігі ачық келіп, әм мияді өзігі дүшмен көп әйтіп жүрді. Яны тегі ұланы, христиан білән, химмәт шәпқәт ішлерінің дүшмені деп білдіғыны қызық. Граф Лидия ханым кеткенден кейін, Аннаның яны бір досты келді. O, məlum bir əməldarının xotini. O, mu annağa şəhərdiki xilmi-xil yenilikləni sözləb bədi. Saat üç bolğanda kəşlik tamaqı gelişki vədi berib qoyub, o, mu çıxıb gətdi. Karenin texçi ministerlik deyidi. Anna yalğız qalqaçqa, kəşlik tamaq vaxtıqıçə oğlunun tamaqını beriş, nərs kereklərini yığışdırış. Üstelde yığılıp kalgan xetçeklerini okuyup iliş. Ayrımlarına cevap yazış digendek işlerini kılmak için oldu. Yoldu kelgüce özü de peyda bolgan sebepsiz numuslanış ve haya calınış tuyguları hem de hazır pütülleri besilgan idi. Turmuşun özü ügünüp kalgan kelipeği kırış bilen ten özünü yana hatırcam könlü pütün sezişki başladı. O, özünün tünügünki halatını əsləb heyran boldi. Tünügün zad neymiş oldu? Eş nə mi boğun yox? Bronus ki, bəzi əxmiqanı gəplərini qıldı şu. Əmma gəpi şu yerdili qaldı. Onun qatı geçlik cavabımını bədim. Bu işlani erimgü sözləb yürüşünün hacdi yox, həm digili mi bombaydı? Desəm, kichik ishni cho'ng aytib edidi. Bir chaqda Peterburgda eriga uning qo'l ostidagi bir yigitning o'ziga muhabbatini izhor qilishga tas qolganligini deb berganda, eri javob berib, bundoq ishlarga oqsungaklar jamiyatining faoliyatlari ichida yurgan har qandoq ayol uchrab turdi. Men senga to'liq ishoniman. Kelsa-kelmas gumonlar bilan seni ham o'zimni cho'ktirmayman. Digərlik isigə kilib. Demək, onun onda qışlanı sözləb olturuşunun hacdi yox ikən. Tənərgi şükür, eyd quçulub işimi boğunu yox. Dedi o işçidə özügə özü.
1: Şılanı kapitalistlərin ezivat qallıqını bilirsən. Bizdiki işçilər bilən diqqalla, əmgəkdən barlıq cəpasını tatıb, Қанчы ішлісімі хайван қоқшаш, яшаш тәқтірдің құтыланмай келіп адуды. Ола ішлеп тапыдыған кімметлері бәделіге тұрмыш жарайты яқшыланса, арам алдыға вақытлағы еріссе, білім іліш пұрсетлерігі игі болса тамамен боладды. Лекін капиталысла ола яратқан пайдының әммісіні татып іліп, олағы ешнімі қалдырмай адуды. Шичыла білен деққалла мәңгі атқалы орында келіп адуды. Bu xil tüzümünü özgərtməy bombaydı. Diginin toqra, şundaq bulub atıdı. Şuna biz selisarlıq kooperatif qurmaqçımız. Kooperatifnin bütün işləb çıxırışı, paydısı, işləb çıxırış qurallarının həmmisi umumnun buludu.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Yeri öykü kırıp geldi. Hürmet radyo anlıkçılar, yukarıda 19. asırdaki Avrupa tenkidi realizm edebiyatının yukarı